0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Lord, we bask in the river of your love.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir? Başka bir dünya, hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, bir şeyleri değiştirerek dedik ya, yepyeni dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programıdır efendim. Bir önceki programda biraz daha eğlencelik bir konu yapmıştık sanırım. Şimdi bugün biraz derin mevzulara dalacağız yine. Hı-hı. Tamam, eğlendik yeter o kadar. Biraz kişisel gelişime bakalım.
1: Çok kontrollüyüz gerçekten.
0: Evet, evet. Çünkü sonuçta amacımız evet eğleneceğiz. Hı-hı. Ama kendimizi geliştirmek de istiyoruz. Hı-hı. Senin şimdi o güzel girişlerinden vardır kesin. Hı-hı. Hadi bakalım.
1: Evet, dediğin gibi bugün böyle yine derin konulara dalıyoruz. Beynimiz muhteşem şekilde işliyor. Henüz nasıl işlediği tam olarak da keşfedilmedi ama keşfedildiği kadarını bilinçli kullandığımızda ve yönlendirdiğimizde inanılmaz sonuçlar alabiliyoruz. Bugün beynimizin frekanslarını konuşacağız. Bakalım bunları bilmek ne işimize yarayacak ve bilinçli olarak da nasıl kullanacağız? Bunu konuşacağız.
0: Tamam, anlaştık. Çok güzel bir konu.
1: Evet. Peki neden seçtik bu konuyu?
0: Geçen gün açıkçası şunu fark ettim. Bu frekansları bilmek, neyi ne şekilde yaptığınız ve aslında sınırınızın nereye kadar gidebileceğini size gösterecek bir şey. Eşimi inceliyordum. Yani bir projesi var, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra aklıma geldi bu frekanslar ve enteresan şekilde de karşıma bununla alakalı bir video çıktı. Dolayısıyla paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir şey var. Beynin bir etkinlik frekansı var. Ve bu frekansı, yani önümüze iki yol çıkıyor. Ya daha kendimizi zorlayarak bir şey yapacağız ya da tam tersi hiç zorlanmadığımız bir boyuta, bir frekansa geçeceğiz ve daha verimli olacağız. Burada bu iki yoldan birini tercih ediyoruz. O yüzden paylaşmak istedim. Bakalım siz hangi yolu tercih etmişsiniz? Eğer olduğunuz yoldan memnun değilseniz diğer yolu nasıl geçeriz? Bugün ona bakacağız.
1: Evet. Sence bu beyin dalgaları ile ilgilenmek için bilim adamı olmamıza falan gerek var mı peki?
0: Hiç yok. Çünkü aslında hepimiz bunu günlük hayatımızda kullanıyoruz. Neden? Çünkü hepimiz bir kere mecburen uyuyoruz. Hı hı. Her insanın beyin dalgaları aktivite durumuna göre farklılık gösteriyor zaten gün içinde. Burada yapmaya çalıştığımız şey sadece çok basit, hani belki böyle işte yarım saatte öğrenilebilir bir şeyin farkına varacağız ve ondan sonra onu nasıl kendi hani kontrolümüz altına alabiliriz, buna bakacağız. Bilim adamı olmamıza gerek yok. İnanılmaz derecede meditasyon yapan biri olmamıza gerek yok. Sadece farkında olmamıza gerek var.
1: Sen daha önce hayatında bunları bilinçli olarak kullanmayı denedin mi? Ve bir yararını gördün mü?
0: Gördüm, denedim ve inanılmaz yararını gördüm. Hı-hı. Şimdi genel olarak baktığım zaman benim hayatımda çok tıkandığımı hissettiğim bir zamandı. Çünkü bir şeyler üst üste geliyor, bir şeyler yapmam lazım vesaire. Yapıyorum, yapıyorum, tam böyle düşündüğüm kadar yararlı olmuyor. Bana bir getirisi olmuyor ya da bir yerde tıkanıyorsunuz. O zamanlarda neden tıkanıyorum ya da nasıl daha eforsuz, daha verimli olabilirim? Bunları düşünmeye başlıyorsunuz. Yani neden olmuyor diye düşünüyorsunuz ya da nasıl olabilir, nasıl gerçekleşebilir diye düşünüyorsunuz. Benim de böyle bir zamanım vardı yıllar önce, yani hani belki 11 yıl falan oldu. O zamanlarda fark etmiştim ben bunu ve sonrasında böyle şeyler uygulamaya, bunu bilinçli olarak kullanmaya başladım. Ve inanılmaz kolaylaşıyor hayat. Hani diyoruz ya böyle stres azalırsa şöyle böyle, tamam da hani stres nasıl azaltalım? Evet, fizyolojik olarak yapabileceğimiz egzersiz yapmak, doğru beslenmek vesaire, nefes egzersizleri, bunlar var. Evet, ama işin özünde daha derin bir kısmı da var. Şimdi biz de burada normalde her şeyi önce bir genel olarak anlatıyoruz. Daha sonra gitgide derine gidiyoruz. Bu program ve bundan sonraki program da bu dep derin programlardan olacak. Ben bunu uyguladığımda hayallerimin gerçekleştiğini gördüm. Hatta her şeyin benim hayal edebildiğimden çok daha hızlı, çok daha kolay bir şekilde ve daha güzel olarak gerçekleştiğini gördüm. O yüzden yani ben yaptım oldu, neden başkası yapmasın?
1: Evet, geçelim bir sonraki soruya. Evet, beyin dalgalarının, yani bu beyin dalgalarının derken neyden bahsettiğimizi netleştirelim bence.
0: Beynin temel dalgaları var. Sen birazdan özetlersin ama ben şöyle bir giriş yapayım.
1: Tamam.
0: Öncelikle biz normal halimizde beta dalgasında oluyoruz. Şimdi beta dalgasındayız ve önümüze bir iş geliyor. Bu noktada sanki yol ayrımına geliyoruz gibi oluyor. Ya gamaya doğru gideceğiz ya alfaya doğru gideceğiz. Gamada her şeyi çok beynimizi zorlayarak evet yapabilirim, şunu da böyle yapacağım, bunu da böyle yapacağım diye kendimizi beyin aktivitesini hızlandırarak bir şeyleri çözdüğümüz halimiz, ki bu sınırlı bir şey. Bir de alfa var. Alfa çok daha sakin olduğumuz ve bambaşka bir boyut. Frekans nedir? Şimdi ses frekansı nasıl ki hani böyle bir saniyede kaç kere titreşiyor hava, onlara bakılıyor ya. İşte bilmem kaç hertz şuna denk geliyor, şu sese denk geliyor. Bilmem kaç hertz bu sese denk geliyor deniyor. Yani gayet bilimsel bir şey. Bunlar da gayet bilimsel. İnsanların başlarına EEG denen, şimdi sen söylersin, bir alet yerleştirildiğinde evet, beyin dalgaları ölçülebiliyor. Yani onun rezonansı ölçülebiliyor. Frekansı ölçülebiliyor. Dolayısıyla siz şunu söyleyebiliyorsunuz. Aa, bu kişi uyuyor. Yani o kişinin uyuyup uyumadığını görmeden bu uyuyan bir beyin, bu komada bir beyin, bu işte matematik problemi çözmeye çalışan bir beyin falan şeklinde ayırt edebiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki amaç şu: bir şeyle, bir problemle ya da yaratıcılıkla alakalı bir şey lazım, bir şey öğrenmeye çalışıyoruz, önümüzde bir zorluk var, bir şey üreteceğiz vesaire vesaire. Yapmamız gereken şey önce beynimizi doğru frekansa ayarlamak. O zaman zaten o iş çözülecek. Yani 2 saat gamma frekansında kendimizi heder edip, nasıl anlatayım bilmiyorum, böyle çırpınarak yapmaya çalıştığımız ve muhtemelen de çok da iyi bir sonucu olmayan işleri alfa frekansını seçersek belki bir dakikada aklıma geldi deyip çözüverebiliriz. Ve madem böyle bir şey var, neden kullanmayalım?
1: Beta dalgaları. Frekans aralığı 12-30 Hz arasında oluyormuş. Aktivite durumu, uyanıklığı ve zihinsel aktivite sırasında yüksek oluyormuş. İşlevleri ise dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu sağlıyor. Bilişsel işlemleri gerçekleştirmek, zihinsel uyarılmayı desteklemek, zihinsel aktivite ve düşünce süreçlerini kontrol etmekmiş.
0: Yani bu ne demek? Siz birisini dinliyorsanız, gerçekten dikkatle dinliyorsanız beta dalgasında olacaksınız. Ya da normalde günlük hayatımızda sürekli olarak bir veri geliyor. Yani mesela merdiven görüyorsunuz ve beyniniz bacağımı kaldırmalıyım olarak bir şey algılıyor. Sadece gerçekten de çok ciddi şeyler yapmanız gereken durumları algılama olarak düşünmeyin. Bilişsel dediğiniz şeyler sürekli olarak beyninizde devam eden öğrenme, algılama, bir şeyleri bir şeylerle bağlama gibi faaliyetler. Yani mesela görmüyorsunuz normalde ama uzaktan bir ses duydunuz ve o sesin işte bu ambulans geçiyor ya da işte kedi, şu diyebiliyorsunuz. Kediyi aslında görmüyorsunuz ama sesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Neden? Çünkü beyninizde kedi sesi daha önceden kayıtlı, onu tanımlamışsınız. Şimdi yeni duyduğunuz bilgiyle o bilgiyi denkleştiriyorsunuz. Dolayısıyla anlamış oluyorsunuz. Ya da size söylenenler, bir dil biliyorsunuz öncelikle ya da onun art alan bilgisini biliyorsunuz. Hani diyelim ki matematikte bir şeyden bahsediliyor size. Hiç, sıfır, hiçbir şey bilmeseniz bir şey ifade etmeyecektir çok fazla. Ama eğer biraz aşina olduğunuz bir konuysa anlayacaksınız. Neden? Çünkü daha önce bildiklerinize bağlanacak, değil mi? Beta sizin normal günlük işte dinlerken, yürürken, gelirken, giderken içinde olduğunuz uyanık durumunuz. Yani kısacası beta'da hiçbir problem yok. Hepimiz uyanık olduğumuz halimizde beta'dayız. Peki günlük hayatımızda beta yerine başka bir şey de olmak mümkün mü? Mümkün. İşte bugün onu konuşacağız. Evet.
1: Bir sonraki de alfa dalgaları. Frekans aralığı 8 ve 12 Hz'miş. Ve aktivite durumunda gözler kapalı, dinlenme ve gevşeme sırasında artıyormuş. İşlevleri ise zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlıyor. Yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik ediyor. Zihinsel stresi azaltıyor. Bilinçaltındaki bilgiye erişimi de kolaylaştırıyormuş.
0: Evet, bu ne demek biliyor musunuz? Hani hep diyoruz ya meditasyon yapın. Meditasyon illa herkese ben meditasyon dediğimde om diye bir şey anlıyor. Öyle bir şey değildir. Meditasyon sadece bazen nefesinize odaklanarak, bazen sadece bir obje olur, bir şey olur, yani bir düşünce olur, bir imgelem olur. Bir şeye odaklanarak o beyin frekansınızı alfaya doğru hatta tetaya doğru çekmeye çalıştığınız bir zamandır. Şimdi alfa size şöyle bir şey sağlıyor aslında. Diyelim ki bir şey düşünüyorsunuz, bir şey arıyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela evde kablo kayıp. Böyle diyelim. Beta'daysanız eğer evin altını üstüne getirirsiniz ya da işte o çekmeceye bakarsınız, bu çekmeceye bakarsınız. Ya da oturursunuz, aklınıza bakacak bir yer daha gelir. Aa işte koltuğun altına mı kaçtı der gider oraya bakarsınız. Beta böyle bir şeydir. Alfa'da ise hiçbir şey yapmazsınız. Sadece beyninize sakinlikle bunu bulmak istediğinizi söylersiniz ve aklınıza nerede olduğu gelir. Dolayısıyla fiziksel olarak onun altına bakayım, burayı karıştırayım, orayı açayım yapmamış olursunuz. Zaten alfanın özelliği budur. O yüzden de bütün başarılı insanlar genel olarak mesleklerinde bakıldığı zaman özellikle sporcular, oyuncular, hatta pek çok bizim yani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yurt dışındaki bilim adamları, yurt dışındaki iş insanları hepsi bu yöntemi kullanıyorlar. Neden? Çünkü çok fazla veri akışı var ve ne bileyim bir şeyin nerede olduğunu diyelim ki hani kablonuzu bulmak evde hadi yine biraz kolaydır. Ama bazen mesela diyelim ki koca bir İstanbul'da ben bir tane kutu sakladım ve bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bazı kişiler için sorunlar çok daha içinden çıkılamaz. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey aslında zihnimizi o şeyi yapmaya odaklamak. Ve normalde hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi sen orada aktivite tekrar okur musun? Mesela neler dedin? Yaratıcılık.
1: İşlevleri değil mi? Zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlıyor.
0: Evet,
1: yaratıcılığı.
0: Birincisi stresten uzaklaşıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi biz bu frekansa geçtiğimizde, nasıl geçileceklerini de bu arada söyleyeceğiz daha sonra. Biz bu frekansa geçtiğimizde stres atmak için çay içmem lazım, şunu yapmam lazım da olmuyoruz. Zaten zihnimiz her ne kadar hani stresten ölüyor bile olsak bir anda daha kolay nefes alabilirsiniz. O yüreğinizdeki sıkışma vesaire hani omuzlarınızdaki gerilme kendiliğinden yok olur. Zaten ortadan kalkıyor. Çünkü sürekli bilişsel yani zihinsel onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım beyninizle kendiniz düşünerek yaptığınız bir alandan dışarı rahatlığa çıkmış oluyorsunuz. Hani bir fabrikanın gürültüsünden böyle çayıra çimene çıplak ayak çıkmak gibi ya da kendinizi denize atmak gibi bir şey. Ve çok keyifli, sonsuz bir şey. Sonra yaratıcılık dedin. Yaratıcılıkla daha önceki bölümlerde bizi takip edenler varsa eğer problem çözme merkezinin aynı olduğunu söylüyoruz beyinde. Ortalama aynı yerler etkinleşiyor. Bu ne demek? Yaratıcı insanlar, yaratıcı bir çocuğunuz varsa, iyi resim yapan olabilir, sanatla alakalı olabilir ya da bir şeyler icat edebilen birisi. Aynı zamanda da diyelim ki, aa mesela bu çanta doldu ya ben buna sığdıramıyorum deyince onu nasıl çözebileceğini bulur. Vakumu icat eder. Vakum icat etmez. Aa şunu şöyle katlasak daha buraya bu oturabilir vesaire der. Yani sorun çözmek dediğimiz şey günlük olarak işte ne bileyim karşınızdan birisi geliyor ve sizin biraz yana kayıp yürümeniz de sorun çözmektir. Hepsi beynin aynı merkezi. Dolayısıyla alfa sizin otomatik olarak bunu yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi aklınıza geliyor. Ya işte şu iş yerinde de şu proje var, şunu şöyle nasıl yapacağım? Ha şöyle yapalım ya oluyor. Ama öbüründe beta'da siz onu çiziyorsunuz, bunu çiziyorsunuz, oraya saldırıyorsunuz, bunu arıyorsunuz. Yani böyle sürekli bir fiziksel aktif haldesiniz. ya da zihinsel olarak aktif haldesiniz, alfada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece gözler belki diyelim kapalı, gözleriniz kapalı olmak zorunda bile olmayabiliyor bazen. Eğer alıştıysanız o alana geçebilmeye. Siz sadece o şeyi istiyorsunuz, o şeye odaklanıyorsunuz ve o şey size geliyor. Sonra işte içimden böyle geldi ya diyorsunuz ya da aklıma böyle geldi diyorsunuz. Adını böyle koyuyorsunuz. Hadi kısa bir araya gidelim, ondan sonra diğer şeye geçelim.
1: Bu arada lütfen sizler de bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. That we are.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, ışık dinleyicilerimiz, başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beyin dalgalarından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ve dedik ki sürekli beta'da olmamalıyız normalde.
1: Hı hı.
0: Peki nerede olmalıyız? Bir de nasıl olacağız bu yerde? Onları konuşmaya çalışıyoruz. Alfa'dan bahsediyorduk ve ne dedik alfa ile alakalı? İşlevsel olarak bu alandayken belki böyle gözleriniz kapalı, sakinleşmişsiniz, stresinizi atmışsınız. Ondan sonra yaratıcılığınız çok iyi çalışıyor dedik ya, aklınıza geliyor.
1: Hı-hı.
0: Aklınıza fikirler geliyor. Ya da bir şey kayıp onun nerede olabileceği aklınıza geliyor vesaire. Başka ne gibi işlevleri vardı?
1: Hayal gücümüzü teşvik ediyor.
0: Hı-hı.
1: Ve dediğin gibi zihinsel stresimizi azaltıyor.
0: Hı-hı.
1: Ve bilinçaltındaki bilgiye erişimi de kolaylaştırıyor.
0: Özellikle sınavlarda böyle bir noktaya geçerseniz, hani bazen ezberlersiniz ama bir türlü aklınıza gelmez ya. İşte o bilgiye, çünkü aslında o sizde var, siz onu öğrendiniz ama beyniniz onun yeterince önemli olmadığını düşünüp biraz gömmüş olabilir. Ya da stresten dolayı oraya ulaşamıyor olabilirsiniz. Eğer bu alfa frekansına geçmeyi, yani frekans da demeyeyim ama ne diyeyim bilemiyorum, beyin dalgalarına geçmeyi başarırsanız, o şey aklınıza gelir. Yani tam olarak alfa için belki kullanabileceğimiz şey aklına gelmek. Dolayısıyla eğer sınavlarda ya da yabancı dil konuşurken, ya ben çalışıyorum, işte öğreniyorum, olmuyor, niye konuşamıyorum, işte konuşacağım zaman böyle trak geliyor denir tiyatro terimi olarak, niye öyle kala kalıyorum, unutuyorum şöyle böyle dediğiniz noktada alfaya geçmeyi başarırsanız, zaten akıcı olarak sakinlikle konuşacaksınız. Aklıma gelmiyor dediğiniz kelime aklınıza gelecek. Ve fikirler çok daha yüksek kalitede olacak. Aklınıza gelen fikirler. Kendi yapıp etmenizden çok daha yüksek kalitede fikirler gelecek. Siz bile kendinize şaşıracaksınız. Düşünün ki evden dışarı çıkacaksınız. Evet, çok yoğun. Bugün mesela benim için de çok yoğundu. Ama o size bir yük olmayacak ve kendiniz bile inanamayacaksınız. Bu kadar işi bu kadar sürede nasıl hallettim ve hala nasıl enerjim var ve mutluyum. Kendimi de stresli hissetmiyorum. Tam olarak alfanın hissiyatı budur. Hadi geçelim bir sonrakine.
1: Evet, geldik teta dalgalarına.
0: Hı hı.
1: Frekans aralığı 4 ve 8 Hz arasında. Aktivite durumu ise uyku, derin meditasyon ve rüya aşamasında artıyor.
0: Hı hı.
1: İşlevleri de yaratıcılığı teşvik ediyor.
0: Hı hı.
1: Derin dinlenme ve gevşeme sağlıyor. İçsel farkındalığı artırıyor. Bellek ve öğrenme süreçlerini de destekliyor. Duygusal iyileşmeyi de kolaylaştırıyor.
0: Şimdi biz uykuyla alakalı konuştuğumuz bölümde dedik ki bir REM uykusu var. Hani bu böyle hafif uykunuz ve o uykudayken bir rüya görüyorsunuz, iki öğrenme sağlanıyor vesaire. Aynı teta dalgaları ortalama olarak REM uykusuna denk geliyor gibi bir şey. Ama normalde teta dalgasına günlük hayatta ulaşabilenler de var. Farkındaysanız frekansları söylüyor, gitgide bu frekanslar düşüyor. Bunun nabzınızı düşürmek gibi, hayatı yavaşlatmak gibi algılayabilirsiniz.
1: Hmm.
0: Tabii bu bir benzetme, nabzınız falan düşmeyebilir. Bazılarının evet nabzı da düşüyor. Çünkü belki stresten anksiyeteniz var, güm güm güm kalbiniz çarpıyor vesaire vesaire. Siz bu frekansa, bu rahatlama durumuna geçtiğinizde zaten otomatik olarak tabii ki de nabzınız da düşecektir. Ama teta normalde bizim hafiften uyuduğumuz zaman. Hani bazen de böyle yarı uyanık, yarı uyur olursunuz vesaire ya. Kendinizi dinlendirdiğiniz bir zaman. Diyelim çok ağladınız vesaire, böyle yorgun düşersiniz, uyursunuz, kalkarsınız ve biraz daha iyi hissedersiniz. Neden? Çünkü uykuda duygusal iyileşme de sağlanıyor. Nasıl sağlanıyor? İşte bu dalga sayesinde sağlanıyor. Peki, ben sürekli fikre ihtiyacım var, uyuyayım. Şunu yapmam lazım, uyuyayım. Moralim bozuk, uyuyayım. Hani günün o zaman 20 saatini uyuyarak mı geçirmem lazım? Hayır. Teta dalgasına da normalde gün içerisinde uyumak haricinde ulaşılabiliyor. Şimdi çok böyle eski Türk kültüründe istiareye yatmak mı ne diyorlar ya, hani uykuda sanki soruyorlardı bir şeyin cevabını almaya çalışıyorlar.
1: Hı hı.
0: Onun da aslında mantığı buradan geliyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü Beynimiz bildiğiniz şeyleri gömüyor. Arada kullanılmayan bazı nöron bağlantıları da günlük hayatta aktif olarak gün yüzünde olmuyor. Bu ne demek? Siz mesela birinin, diyelim ki ismini soyadını biliyorsunuz, telefon numarasını duydunuz bir yerde. Onu beyniniz silemez, koydu bir yere. Sonra hatırlamaya çalışıyorsunuz, hatırlayamıyorsunuz. Theta'nın alfadan farkı şudur. Kendinizin bile bildiğinizi bilmediğiniz şeyleri hatırlayabilirsiniz. Ya aklıma birden şöyle şöyle biri geldi, bu kızın ya da bu çocuğun telefon numarası şuydu dersiniz. Ya da durduk yere kitap yazma fikri gelir aklınıza ve bütün hepsi yazılı gibidir. Yani böyle cümle cümle aklınızdan akar, çizimleri gözünüzün önündedir tamamen. Ortada hiç kendi ısmarlamadığınız, hatırlamaya çalışmadığınız, durduk yere size gelen bir şey vardır. Bildiğinizi bile bilmediğiniz bir şey. Bu boyutlardayken konuştuğunuzda, diyelim ki yabancı dilde konuşuyorsunuz. Ya ben bu kelimeyi biliyormuşum ki dersiniz. Belki hayatınızda hiç bildiğinizin bile farkında olmadığınız bir şeyleri birden söyleyebilirsiniz. Theta aynı zamanda vücudumuzu programlayabileceğimiz bir frekans. Yani ne demek programlamak? Kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Ben yabancı dil konuşuyorum. Ve kendiniz o zaman konuştuğunuza ikna olursunuz. Aslında yabancı dili öğrenip konuşamamanızın sebebi kendinize ket vuruyor olmanız. Yani kendiniz kendinizi engelliyorsunuz, blokaj koyuyorsunuz. Su gibi ne biliyorsanız akar. Theta'da kendinizi programladığınızda. Ya da ben iyileşeceğim. Şimdi iyileşmek, yaraların kapanması, her şekilde ruhsal olarak vesaire vesaire iyileşmek insan özünde olan bir şey mi? Sonuçta yaralanıyorsunuz, yara kapanıyor değil mi? Evet, insan özünde olan bir şey. Eğer iyileşemiyorsanız asıl bir tuhaflık var. Çünkü gayet hani böyle filmler oluyor ya, mutantlar vesaire iyileşiyorlar birden. İnsan gayet kendiliğinden iyileşmeye programlı normalde. Doku yenilenmesi diye bir şey var. Ya da işte doku büyümesi vesaire vesaire. Dolayısıyla siz kendinizi bu frekanstayken iyileşmeye de programlayabilirsiniz ve yaralarınız çok daha hızlı iyileşir ya da kendiniz normalde olduğunuzdan çok güçlü hissedersiniz kendinizi. Başınıza hoş olmayan şeyler gelmiştir. Normalde ruhsal anlamda çöküntü yaşamanız gereken bir zamandır ama ya ben bunu nasıl kaldırdım böyle dersiniz kendi kendinize. İşte Theta bunları sağlar. Theta'yı bilinçli olarak kullanmak hayatınızı değiştirir.
1: Ve geldik Delta'ya.
0: Evet. Delta'da aslında diyeceksiniz ki ya uyuyoruz, uykumuzu da rahat bırak Nisan artık diyebilirsiniz tabii ki. Ama bu da kendimizi programlamak için kullanılabiliyor. Buyurun efendim.
1: Evet, delta dalgaları 0,5 ile 4 Hz arasında.
0: Düşünsenize ne kadar düştü.
1: Evet. Aktivite durumu da derin uyku ve bazı meditasyon aşamalarında yüksek şekilde görülüyor. İşlevleri ise dinlenme, yeniden şarj olma ve vücudun iyileşme süreçlerini destekliyor. Hı-hı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok ilginç. Hı-hı. Fiziksel rahatlama ve stres azaltmayı sağlıyor. Hı-hı. Yüksek stres veya anksiyete durumlarında da dengeyi sağlıyor.
0: Evet. Bunu vücudunuz otomatik olarak zaten yapıyor. Hı-hı. Şaşırdık mı? Hayır. Çok ciddi problemler yaşadığınız zamanlarda vesaire çok uykunuz gelir. Aa, depresyondayım, ondan uyuyorum diyebilirsiniz. Onda eğer vücudunuz kendini korumaya alıyorsa sizi uyutur. Hani demiştik ya, olumlu depresyon var, olumsuz depresyon var. Olumlu depresyonda eğer iyileşiyorsanız uyursunuz. İkincisi, hastaları bile düşünün, çok ciddi durumlarda artık, yani nasıl diyeyim, yoğun bakım durumlarında hastayı bazen uyuturlar. Yani uyuturlar, bir süre sonra uyandırırlar, değerleri düzeliyor mu diye bakarlar. Neden? Çünkü günlük hayatta bu beyin dalgaları da daha yüksekken ve işlevlerinizi normal yerine getiriyorken, yani o organlar çalışıyor, şunu düşünürüz, bunu düşünürüz vesaire, çok enerji harcıyoruz. Ama doktorlar ister ki bu hasta kişi, yani çok zor durumdaki kişi uyusun. Bütün enerjisini bu zor durumdan kendini çıkarmak için, yani iyileşmek için kullansın. Delta derin uykudur. Burada rüya yoktur. Ama zihninizde bir şeylerin yerli yerine yerleştiği en derin halinizdir. Ve evet, delta ile meditasyon yapılır. Hani Avatar'ı eğer izlediyseniz, Avatar'ın avatar olurken, hani çünkü dışarıdan bir şey söylendiğinde neredeyse duymuyor vesaire ya, hı hı, geldiği hal delta'dır normalde. Dolayısıyla evet, bazı meditasyon durumlarında da bu işe yarar. Şimdi gelelim işin asıl kısmına. Bunları nasıl kullanacağız? Bir sonraki bölümde bir teknikten bahsedeceğiz ve orada yine özetleyeceğiz ama şimdi şöyle anlatayım size. Ne ile alakalı probleminiz varsa kendinizi o şeyi yapmaya programlayacaksınız. Bu ne gibi biliyor musunuz? Hani enigma meselesi var ya, biliyorsunuz hani 2. Dünya Savaşı'nda bir şifre var. Ve bu şifre eğer çözülürse savaşın bitmesi sağlanabilecek vesaire. Alman ordusunun şifresi. Bu da bilgisayarın zaten ilk nasıl ortaya çıktığının hikayesi. Bütün bilim adamları böyle kripto, yani şifre çözücüler vesaire bir araya geliyorlar ve can hıraş çözmeye çalışıyorlar. Aralarından tek bir tanesi, biliyorsunuzdur kim olduğunu da, bunu çözmeye çalışmak yerine bunu çözecek makineyi yapıyor. Hı hı. Ve en sonunda evet, bu makine o şifreyi çözüyor. Ve evet, savaş bitiyor. Şimdi, bunları kullanmak aynı şey. Siz beta'da haldır huldur bir şeyleri kendiniz çözmeye çalışacağınıza ve onlar da her gün süre yetmiyor, her gün yenileniyor çünkü o şifreler ve her gün baştan aynı çabayı sarf ediyorlar. Hani diyorsunuz ya, neden kısır döngülerimiz var? Bundan çünkü. Diyelim ki bir şifre var hayatınızda ve siz sürekli olarak onu çözmeye çalışıyorsunuz ama olmuyor, gün bitiyor ve zaman yetmiyor. Makinayı bulmaktır. Alfa'daysanız eğer, teta'daysanız makineyi bulmuş olursunuz. Delta'daysanız. Ona derseniz ki sadece bunu yap. Bana şununla alakalı fikir bul. Bana diyelim ki pazarlamacı olacaksınız. Kimleri arayayım telefondaysa? Ya da hangi ürünü satayım? Hangi ürünü satayımı size teta söyler. Çünkü normalde bilmediğiniz bir şeydir. Ama bana bu konuda kim yardım edebilir deseniz, bunu size alfa da söyleyebilir. Neden? Çünkü aslında yardım edebilecek kişiyi bir yerlerde biliyorsunuz. Hani bilincinizin biraz altında. O sizin aklınıza gelir. Ama hiç bilmediğiniz mesela hangi ürün olabileceği fikri bayağı ilahi ilham gibi gelmeli. O da teta dalgasında gelebilir ancak. Delta'da yapılan şey ne? Kendinizi kodluyorsunuz ve bazı şeyleri otomatik yapıyorsunuz. Delta'da ve teta'da kodlanmış kişiler genelde o ne şanslı gibi algılanıyor. Yani mesela öyle bir şey ki, bunu bir sonraki bölümde de anlatacağız, daha detaylı olarak yer vereceğiz ama diyelim önünüzde 100 kişi var ve bu 100 kişiden sadece 5'i olumlu cevap verecek. Zaman kaybetmeden o 5 kişiyi bulabilmenizi sağlar. Teta'da ve Delta'da kodlanmış olmanız. Ben doğru olanı bulabilirim hissiyatı. Bir de bir frekansımız daha var. Bu çok tercih etmediğimiz bir frekans. Ama Gamze'den rica edelim.
1: Gama dalgaları.
0: Evet, bunu da bizle paylaşsın.
1: Evet, frekans aralığı 30 ile 100 Hz arasında. Aktivite durumu yoğun bilişsel işlemler sırasında ortaya çıkıyor. Ve işlevleri de hafıza, dikkat, algılama ve düşünme gibi bilişsel işlevleri destekliyor. Bilgi entegrasyonunu ve iletişimi de kolaylaştırıyor.
0: Şimdi, hani demiştim ya, programın başında önümüze aslında bir yol ayrımı çıkıyor ve biz şunu seçiyoruz. Normalde beta'dayız, ortadayız. Bir yol alfa, yani aslında bu vites değiştirmek gibi bir şey. Araba kullananlar için söylüyorum. Basıp hani diyelim gaza, vitesi değiştirdiğimiz zaman ne olacak? Artık o makina o kadar, yani motorumuz o kadar zorlanmamaya başlayacak. Ama biz daha da hızlanabileceğiz. Daha fazla yol gidebileceğiz. Ya da vitesi değiştirmezsiniz, gama yoluna saparsınız ve gaza basarsınız. Daha fazla basarsınız. Ne olur? Motor zorlanır, ne olur? Ne kadar hızlanabilirsiniz ki yani? Biliyorsunuz ne olacağını. Aynı şeydir. İşte eğer siz önünüze bir problem çıktığında bir şey bulmaya çalışırken Sürekli olarak kendi beyninizi zorlayarak bunu yapıyorsanız, kendinizi stres altında hissediyorsanız, böyle başınız ağrıyor, diyelim ne bileyim damarlarınız çıkmış yüzünüzde, şakaklar böyle şişmiş vesaire ve gerçekten kendinizi stres altında hissediyorsanız, terliyorsanız, böyle kalbiniz çarpıyorsa vesaire, bu demektir ki siz karşınıza gelen sorunları gamma'ya geçerek çözmeye çalışıyorsunuz. Bizim önerdiğimiz şey ne? Tam tersi, yavaşlamak ve bunların zaten size gelmesine izin vermek. Hani bu kaybolmuş kablo meselesini örneğini verdim ya. Dedim ki betadasınız, kablo kaybolduğunda betadaysanız aklınıza bir yer gelir. Hani ya da şöyle işte diyelim şuraya bakayım, nereye bakayım. Çünkü kafanızda bir liste vardır. O da aklınıza gelmek bile değil. Bir kablo nerelere gidebilir? Yani mantıken. İşte çekmecededir, şuradadır, buradadır. Tek tek tek tek hepsine bakarsınız. Şimdi bu noktadayken ikiye bölündüğü zaman yol. Gamma'ya giderseniz bir süre sonra hiç şunu fark ettiniz mi? Bazen takık vaziyette bir şeyi aradığımız zaman olmadık yerleri altına üstüne getiriyoruz.
1: Evet.
0: Çekmeceleri boşaltıyoruz. Halbuki o şeyin orada olma olasılığı yok. Biz de biliyoruz bir yerde. Ama hayır, o kadar gamadayız ki artık bilincimiz kapanmış. Sadece yeter ki bir şey yapıyor olalım. Artık bu noktadayız yani. Tamamen sağduyudan yoksun bir şekilde. Ortalığı dağıtarak dağıtarak her şey diyelim. Bütün kitapları indirelim. Kitapların arasına bakalım. Bulacağız. Aşırı derecede kendimizi zorlarız. Bütün gün evin altını üstüne getirir, yorulur, artık sırtımız, başımız, boynumuz, her yerimiz ağrır. Neticede yine bulamayabiliriz. Diğer yola gidersek alfaya. Bu neredeydi, ben bunu bilmek istiyorum. Alfa frekansındayız. Ondan sonra diyelim ki ben kendime işte ne bileyim kahve hazırlıyorum, çay hazırlıyorum ya da başka bir işim var, onunla ilgileniyorum. O birden benim günlük hayat içerisinde aklıma gelir. Birden gelir. Geçenlerde ben evlilik yüzüğümü kaybettim. Yani bayağı da kaybettim. Ondan sonra tek yaptığım şey şuydu. Yüzüğümü bulmak istiyorum dedim. Gittim yani. Ondan sonra geldim. Bir çekmeceyi açtım ve oradaydı. Ha şöyle, yemin edebilirim onun daha önce orada olmadığına. Ama işte çünkü panikle aradığımız için, gama frekansında aradığımız için bazen bulsak bile fark etmiyoruz. İşte böyle bir araya girelim. Evet. Sonra son bölüme geçelim.
1: Evet, bu arada siz de bize yazabilirsiniz. Başka bir dunya 369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz beyin dalgalarıydı. İnanılmaz zor bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bakınız, bu tür beyin dalgalarıdır vesairelerdir. Bu tür şeylerle alakalı doğru ve yanlış çok fazla bilgi var. Lütfen her şeye, yani her şeye inanmayın. Öncelikle.
1: Hı-hı.
0: Ve güzel araştırmalar yapalım. Bunlar hakkında eğer daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen her gördüğünüze inanmayın. Bu genel olarak bütün akademik araştırmalar için zaten böyledir. Her gördüğümüze inanmamamız gerekiyor, sınamamız gerekiyor biliyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Çünkü bunu artık bir ticaret haline getirmiş insanlar var. Halbuki zaten bu, yani sizin doğal hakkınız, anlatabiliyor muyum?
1: Hı-hı.
0: Siz kendinizi... Şunu demiyorum, kendinizi hipnoz edin vesaire, böyle ameliyat masalarına yatırın, kalın masada gibi şeyler yapmayın. Tehlikeli olmayan kısımları zaten kendiniz halledebilirsiniz. Şimdi istersen şöyle bir özetle en Hı-hı. sonunda da sadede gelelim ve bugünkü programı bitirelim. Hı-hı. Bir sonraki bölümde de bununla alakalı somut tekniklerden bahsedeceğiz.
1: Evet, dedik ilk başta beta dalgaları, frekans aralığı 12-30 Hz arasında demiştik.
0: Hı-hı.
1: Ve aktivite durumunda uyanıklık, zihinsel aktivite sırasında daha yüksek görülüyor. İşlevleri de dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu sağlamak. Bilişsel işlemleri gerçekleştiriyor. Zihinsel uyarılmayı destekliyor. Zihinsel aktivite ve düşünce süreçlerini de kontrol ediyor. Bu günlük hayatımızda ki sürecimiz, değil mi?
0: Hı-hı.
1: Demiştik. İkinci de alfa dalgaları. Frekans aralığı 8-12 Hz arasında. Aktivite durumunda gözler kapalı, dinlenme ve gevşeme sırasında artıyor. Hı-hı. İşlevleri de zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlamak, yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik etmek, zihinsel stresi azaltmak, bilinçaltı bilgiye erişimi de kolaylaştırıyor.
0: Hı-hı.
1: Ve geldik üçüncüye, teta dalgaları. Bunun aralığı 4 ve 8 Hz arasında. Aktivite durumu uyku, derin meditasyon ve rüya aşamasında artıyor. İşlevleri ise yaratıcılığı teşvik ediyor, derin dinlenme ve gevşeme sağlıyor, içsel farkındalığı artırıyor, bellek ve öğrenme süreçlerini destekliyor, duygusal iyileşmeyi de kolaylaştırıyor. Ve geldik delta dalgalarına. Frekans aralığı 0,5 ve 4 Hz arasında. Derin uyku ve bazı meditasyon aşamalarında yüksek oranda görülüyor. İşlevleri dinlenme, yeniden şarj olma ve vücudun iyileşme süreçlerini desteklemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, fiziksel rahatlama ve stres azaltmayı sağlıyor. Yüksek stres veya anksiyete durumlarında da dengeyi sağlıyor.
0: Hı hı.
1: Son olarak da dedik ki gamma dalgaları.
0: Sevmediğimiz dalga.
1: 30 ile 100 Hz arasında.
0: Düşünün ne kadar çok, yani biri evet. 0,5'ten bahsediyoruz, delta'da burada 100'den bahsediyoruz.
1: Evet. Yoğun bilişsel işlemler sırasında ortaya çıkıyor. İşlevleri ise hafıza, dikkat, algılama ve düşünme gibi bilişsel işlemleri destekliyor. Bilgi entegrasyonunu ve iletişimini kolaylaştırıyor.
0: Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Bunları maalesef biliyorum sevmiyorsunuz ama meditasyonlarla yapıyoruz. Yalnız meditasyon illaki sizin, hani herkesin aklına geldiği gibi böyle bağdaş kurduğunuz, ellerinizi yanlara bir yerlere koyduğunuz ya da işte şöyle yaptınız, böyle yaptınız bir şey değildir. Alfa'da uyanmak için bir yöntem. Uyandığınız zaman, yani yataktasınız, daha yeni uyanmışsınız, rüyanızdan yeni çıkmışsınız, tam o an var ya, kısa bir süre, hani yarı tekrar uykuya geçebilirsiniz, zaten alfada oluyorsunuz. Ve tek yapmanız gereken şey şu, normalde bir süre geriye sayın kendinizi. Yani bunu daha uzun uzadıya daha sonra anlatacağız ama diyelim ki 100'den ya da 50'den geriye sayın. Ve o gün ne yapmak istiyorsunuz? Olumlu olarak, olumlu olaraktan kastım. Ben çünkü böyle bir şey dediğim zaman bana karşı şu deniyor. Şu kişiyle kavga edeceğim ve ben kazanacağım. Hayır, olumlu bir şey olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte şu sınavda evet çalıştım, her şey aklımda ve güven içindeyim ve şöyleyim. Yani aklınızda artık ne gibi bir imge varsa, bunları bu arada dışarıdan söylemiyorsunuz, sadece düşünüyorsunuz, sayıyorsunuz. Sadece o sayılara odaklanın, sadece her şeyin güzel olduğu duruma odaklanın ve öyle kalkın. En son 5, 4, 3, 2, 1 dediğinizde gözlerinizi açın. Daha gözlerinizi açmadan o alfanızı uzatarak, bütün güne yayarak uyanmış olursunuz. Bunlardan biri bu. Teta için bizim en yakın arkadaşlarımızdan biri Gamze ile bir teta healer. Yani bu teta dalgasını çok kullanıyorlar onlar. Bu teta da daha böyle mucize oluyor olarak hissettiğimiz, ya ne kadar şanslı, tesadüf dediğimiz şeyler gerçekleşiyor. Diğeri biraz daha hani bizim akıl edebileceğimiz, aklımıza gelen şeyler. Bu sanki yani ilahi bir elle yapılmış haline geliyor teta. Teta'nın meditasyonları daha derindir. Göz çalışmaları var, işte şeyler var, nefes çalışmaları var, nefes egzersizleri yapmanız gerekiyor. Delta meditasyonlarını kesinlikle tek başınıza yapmayın. Yani önermiyorum, çok iyi olduğu söyleniyor. Ama artık herkes oyuncak haline getirdi, kendinize zarar verebilirsiniz. Çünkü kendinizi yanlış kodlama olasılığınız var. Tabii ki uyandığınızda kendinizi bir tavuk zannetmezsiniz. Ama yanlış bir şey yaparsanız, onun blokajını sonradan çözmek fark etmeyeceğiniz için daha zor olacaktır. Bir sonraki bölümde bunları nasıl yapacağız, bazı tekniklerden bahsedeceğiz. Bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Lütfen her ne yaparsanız doğru bir şekilde araştırarak ve uzmanlarla birlikte yapınız. Ayrıca da bilgi kirliliğine aldanmayınız. Sorularınız, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Ne felsefi, ne teolojik, ne de mantıksal hiçbir açıklama ya da fikir sonsuz bir cehennem gerçeğini ortadan kaldırmaz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Ölümden sonra bizi ne beklemektedir? İnsanlar bu konularda konuşmaktan, fikir yürütmekten çok hoşlanmazlar. Ama ölüm de yaşamın bir parçasıdır. Bu konuyu ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, diyelim ki uyuyorsunuz ve birdenbire tuhaf ve beklenmedik bir gürültü duydunuz. Kalktınız ve neler olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ya da arabanızla yolda giderken ansızın yağ basıncı göstergesinde kırmızı bir uyarı ışığı yandığını gördünüz. Büyük olasılıkla bu uyarıyı ciddiye alır, arabanızı kenara çeker ve neler olduğunu anlamaya çalışırsınız. Arabanızla bir demir yolu geçidine yaklaştınız, kırmızı ışığın yanıp sönmeye başladığını gördünüz ve zil sesini işittiniz. Bu, trenin yaklaşmakta olduğunu gösteren bir uyarıdır. Ancak akılsız bir kimse uyarıları görmezden gelir. Tüm kutsal kitap boyunca Rab İsa Mesih'in yaşamında ve İncil'de insanlığa ölümden sonraki yaşam konusunda uyarılar verilir. Luka 16. bölümde İsa Mesih birkaç uyarıda bulunur. Şimdi bu bölüme birlikte bakalım. Çünkü burada geçen bazı uyarılara dikkatinizi çekmek istiyorum. Luka 16:19-31 şöyle der. Zengin bir adam vardı. Mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam, bu zengin adamın kapısının önünde bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. "Ey babamız İbrahim, acı bana!" diye seslendi. "Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum." İbrahim, "Oğlum," dedi, "yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir." Zengin adam şöyle dedi, "Öyleyse baba, sana rica ederim, Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler." İbrahim, "Onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler," dedi. Zengin adam, "Hayır İbrahim baba, dinlemezler," dedi. "Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler." İbrahim ona, "Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar," dedi. Sevgili dostlar, kutsal kitap cehennem hakkında bize ne söylemektedir? Öncelikle kutsal kitapta cehennemi tanımlamak için kullanılan 4 sözcüğü size açıklamak istiyorum. Bunlardan biri eski antlaşmada geçen Şeol sözcüğüdür. İkincisi, az önce okuduğumuz 23. ayette geçen Hades sözcüğüdür. Üçüncü sözcük ise günah işleyen meleklerin nihai olarak ateş gölüne atılacakları, yargı gününe dek tutuldukları ve ceza çektikleri yeri ifade eden Tartaros sözcüğüdür. 2. Petrus 2:4 şöyle der. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar. 4. sözcük ise İsa Mesih'in kullandığı Gehenna'dır. Bu sözcük Yeruşalem'in dışında çöplerin yakıldığı ve gece gündüz dumanı tüten Hinnom Vadisi'nden türetilmiştir. İsa Mesih cehennemi bu yere benzetmiştir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki cehennemle ilgili bilebileceğimiz şeylerin çoğunu İsa Mesih'in söylediklerinden öğreniyoruz. Kutsal kitaptaki elçilerin mektuplarını okuduğumuzda bu konudan bahsedildiğini görürüz. Ancak bildiklerimizin çoğunu İsa Mesih'ten öğrenmekteyiz. Şimdi dikkatle dinleyin. İsa Mesih ölümden sonraki yaşamla karşılaşacaklar hakkında ciddi bir uyarıda bulunmaktadır. Burada bize söylediği ilk şey şudur. Cehennem veya sonsuz azabın çekileceği bu mekan bir yerdir. zihinsel veya soyut bir olgu değil sevgili dostlar, gerçek bir yerdir. Bu dört sözcüğe, yani Şeol, Gehenna, Tartaros ve Hades'e baktığımızda hepsinin de azap ve ıstırap çekilecek bir yerden söz ettiğini görürüz. İnsanların, canavarın ve sahte peygamberinin, şeytanın ve meleklerinin sonsuz yaşamı geçirecekleri yere Ateş Gölü adı verilir. Bu konuya daha sonra geleceğiz. Bu yerlerin hepsi Vahiy 20. bölümde anlatılan büyük beyaz taht yargısı gerçekleşinceye dek geçerli olan geçici azap yerleridir. Yargı gününde herkes yaptığı işlere göre yargılanacaktır. Yargının ardından insanlar dünyadaki yaşam biçimlerine göre değişen ölçülerde acı çekeceklerdir. Cehennemden, azaptan veya acıdan söz etmeyi seven fazla insan tanımıyorum. İnsanlar Tanrı'nın sevgisinden, sevinçten, esenlikten, mutluluktan, Tanrı'nın merhametinden ve iyiliğinden söz etmeyi severler. Ancak şunu kendinize hiç sordunuz mu sevgili dostlar? Sizin Tanrınız kutsal kitabın Rab Tanrısı mıdır? Yoksa sizin Tanrınız hayatınız boyunca kendisini susturmanıza saygı gösteren ve sonunda sizinle hemfikir olup dilediğinizi kabul eden ve sonsuza dek uzak yaşamanıza izin veren bir Tanrı düşüncesine katlanamadığınız için kendinize göre uydurduğunuz başka bir Tanrı mıdır? Unutmayın, cehennem gerçek bir yerdir. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim ikinci şey, bu yerin bir azap yeri olduğudur. Luka 16:24'e bir bakalım şimdi. Bakın ne diyor ayette. Ey babamız İbrahim, acı bana diye seslendi. Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum. Dikkat ederseniz zengin adam ıstırap içindedir. Tarifsiz bir acı yaşamaktadır. Şimdi İsa Mesih'in dünyadaki hayatını yanlış değerlendirenlere verdiği uyarıya ve anlattıklarına bakalım. Matta 25:30 şöyle der. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Sevgili dostlar, burası sadece ıstıraf ve azap yeri değildir. Aynı zamanda karanlık bir yerdir. Bir ağlayış ve matem yeridir. İsa Mesih orada diş gıcırtısı olacağını söyler. Ardından bu yerin sönmez bir ateşle dolu olacağını söyler. Yani bu ateşi söndüremezsiniz. Markos 9:43-44'te İsa Mesih şöyle der. Eğer elin günah işlemene neden olursa onu kes. Tek elle yaşama kavuşman iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Dikkat ederseniz Luka 16. bölümde ölen ve azap çeken adam ateşi söndürmeye yetecek kadar su gönderir misin demez. Çünkü bu ateşin sönmez bir ateş olduğunu bilmektedir. Veya lütfen beni buradan çıkarabilir misin demez. Çünkü kalıcı olarak oraya atıldığını bilmektedir. Bundan kaçış yoktur. Ancak ne der? Evimdekilere, aileme ve kardeşlerime birini gönder de böyle bir yere asla gelmek istemeyeceklerini onlara söylesin der. İsa Mesih bu yerin bir hatırlatma yeri olduğunu söylemiştir. Luka 16:25'te bakın ne der? İbrahim, oğlum dedi, yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Evet, cehennem bir hatırlatma yeridir. Bir kimse cehenneme gittiğinde neyi hatırlayacaktır? Kurtulmak için eline geçen fırsatları hatırlayacaktır. Cehennemde insanlar kurtulmak için ellerine geçen fırsatları hatırlayıp duracaklardır. Bu tarz bir hatırlatmanın bazen en büyük işkencelerden biri olabileceği konusunda bana katılıyor musunuz? Hayatta sonsuza dek unutmak istediğimiz bazı şeyler vardır. Ancak bu azap yerinin unutmak istediğimiz şeyleri asla unutamayacağımız bir yer olduğuna inanıyorum. İsa Mesih cehennemin son derece kötü, azabı dayanılmaz bir yer olduğunu söyler. Matta 5:29-30'da söylediği gibi, eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. İsa Mesih mecazi bir biçimde şunu söylemektedir. Elsiz, gözsüz, ayaksız, sakat bir şekilde yaşaman bile başına buyruk yaşayıp sonra da sonsuza dek azap çekeceğin ateş gölüne atılmandan daha iyidir. Başına buyruk yaşamak demek şu anlama gelir. Tanrım, seni hayatımda istemiyorum. Şu an sana ayıracak vaktim yok. Hayatımda sana verecek yerim yok. Bir kimse Tanrı'dan ayrı olarak öldüğünde başına buyruk yaşamış demektir. Bu durumda Tanrı da onun dilediği gibi yaşamasına izin verir. Hayatında Tanrı'ya ayıracak yer yoksa sonsuz yaşamını da Tanrı'dan ayrı olarak geçirir. Size söylemeliyim ki büyük beyaz taht yargısında yaşanacak en kötü şey sadece kendi işlerimizle çıkmak olacaktır. Büyük beyaz taht yargısında kurtuluş söz konusu olmayacaktır. Büyük beyaz taht yargısında ateş gölü açıldığında insanlar yaptıkları işlere göre yargılanacaklardır. Ateş gölü yalnızlıkla dolu bir yer olacaktır. Pişmanlıkla dolu olacaktır. İnsanlar yaptıkları işlere göre yargılanacak, çekilecek acılarında değişik ölçüleri olacaktır. Sevgili dostlar, yargılama bunun için yapılacaktır. İsa Mesih Matta 11:24'te şöyle der. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır. Luka 12:47-48'de bazılarının diğerlerine göre daha ağır cezalandırılacağını söyler. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecek. Yargı çekilecek acının derecesini belirleyecektir. İsa Mesih bunu açıkça belirtmiştir. Bir uyarı olarak insanları bu sonsuz azap yerinden uzak tutmak için mümkün olan her şeyi yapmıştır. Ancak insanların iradelerini zorlamamış ve seçim yapma haklarını çiğnememiştir. İsa Mesih cehennemin bir azap, ıstırap, acı çekme yeri olduğunu, karanlık, gözyaşı, keder, ayrılık, umutsuzluk ve çaresizlikle dolu olduğunu, değişen ölçülerde acıların çekileceği bir yer olduğunu söylemektedir. Hoşunuza gitmedi mi? Sevgili dostlar, bu benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ancak önemli olan bu değil. Önemli olan şu ki, eğer eviniz yanıyorsa ve yangının farkındaysanız, sokaktan geçip, ya kardeşim sende de hiç şans yokmuş dememi istemezsiniz. Koşarak yardıma gelmemi, sizi uyandırıp yatağınızdan kaldırmamı ve evinizin alevler içinde olduğunu söylememi istersiniz. Yanıp gitmeyesiniz diye sizi kurtarmak için elimden geleni yapmamı beklersiniz. Kutsal kitabın tanıklığına inanmıyorlar. Kendi vicdanlarının sesini dinlemeyi, kutsal ruhun uyarılarına kulak asmayı reddediyorlar. Onları uyarmak Tanrı'nın huzurunda bizim sorumluluğumuzdur. Şimdi size söyleyeceklerimi dikkatle dinlemenizi istiyorum. Tüm müjdeyi tek bir paragrafla açıklayacağım. Tanrı, bakireden doğan biricik, günahsız, tamamen kusursuz İsa Mesih'in bedeninde, çarmıh üzerinde ölmek için dünyaya gelmiştir. O, çarmıha tüm insanlığın, tüm zamanlardaki günahları yüzünden gerilmiştir. Kendini çarmıhta kurban eden İsa Mesih, tüm günahlarımızın cezasını kendi üzerine yüklenmiş ve bedeli ödemiştir. Bütün dünyanın günah borcunu tamamen ödemiştir. Tanrı'ya olan geçmiş, mevcut ve gelecek bütün günah borcumuzun üzerine bütünüyle ödendi mührünü basmıştır. İsa Mesih öldü, mezara kondu, dirilip göğe yükseldi ve Tanrı'nın sağına çıktı sevgili dostlar. Tanrı'nın kuzusu İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran mutlak kefaret olarak kendi kanını sundu. Tanrı onun kurban olarak ölümünü kabul etti. İsa Mesih'in dirilişi bunun kanıtıdır. Tanrı İsa Mesih'in günahlarımızın bedelini tamamen ödediğini kabul etmiştir. İşte bu yüzden günahlarının affı için İsa'nın kefaretine sığınan ve onu kurtarıcı olarak kabul eden herkes bağışlanmaya, geçmiş, mevcut ve gelecek tüm günahlarından kurtuluşa kavuşur. Sonsuza dek Tanrı'nın çocuğu olur, kutsal ruhla mühürlenir. Bu, kurtulduğu günden sonsuza dek Tanrı'nın çocuğu olduğunun, sevgili dostlar, güvencesidir. Yaşayan Tanrı'nın her çocuğunun içinde, yüreğinde İsa Mesih kutsal ruh aracılığıyla yaşamaya başlar ve ondaki varlığını sonsuza dek, zaman ortadan kalkıncaya dek sürdürür. Şimdi Vahiy 20:10'a bakalım. Yuhanna burada ateş gölü denilen sonsuz azap yerini tarif etmektedir. Bakın ayette ne diyor? Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. Vahiy 20:14-15'te şöyle der. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Sonsuz yaşamınızı nerede geçireceksiniz? Azap, işkence, alevler, acı, karanlık, ayrılık, umutsuzluk, çaresizlik, Tanrı'nın ve sevdiklerinizin yanından sonsuza dek dışlanmışlık içinde mi? Bu, İsa Mesih'in hepimize verdiği ciddi bir uyarıdır. İsa Mesih'in bu sözcüklerin herhangi birini ayrıntılı olarak açıklamaması ilginçtir. Sadece böyle olacak demiştir. Ayrıca Tanrı'nın kutsal kitapta bildirdiklerini savunmakla zaman harcamaması da ilginçtir. Bildirimde bulunur ve onu insanlara sunar. Cennete gitmenin yolu günahlarınızı Tanrı'nın huzurunda itiraf etmektir. Yani günahlarınızdan tövbe etmektir. Tanrı'nın sizi bütünüyle değiştirmesine izin vermektir. Yaşam biçiminizi değiştirmek, günahlarınızın bağışlanmasına ihtiyacınız olduğunu ikrar etmektir. Hayatınız boyunca uğraşabilir, sonsuz sıkıntılara katlanabilirsiniz. Ama yine de cennete gitmeyi kendi başınıza hak edemezsiniz. Bu, Tanrı'nın lütfu sayesinde sunduğu bir armağandır. İsa Mesih'in sizin için zaten sağlamış olduğu bir lütuftur. Efesliler 2:8-10 şöyle der. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Sizler bu fırsata sahipsiniz sevgili dostlar. Günahlarınızı itiraf edip onlardan tövbe etmeye hazırsanız hemen şu anda bulunduğunuz yerde kurtuluşa kavuşabilirsiniz. İster bir yerde oturuyor, ister araba kullanıyor olun, her nerede olursanız ve her ne yapıyorsanız hemen kurtulabilirsiniz. Eğer bunu istiyorsanız Tanrı'dan sizi bağışlamasını dileyin ve ona bir günahkar olduğunuzu, günah işlediğinizi, kabul ettiğinizi söyleyin. Yaşamınızı ona teslim edin. Bunu yaptığınız zaman kutsal kitap günahlarınızın bağışlanacağını ve adınızın yaşam kitabına yazılacağını, sonsuza dek Tanrı'ya ait olacağınızı söyler. Artık öldüğünüzde azap çekmeyeceksiniz. Öldükten sonra sonsuza dek Tanrı'yla yaşayacaksınız demektir. Şimdi şunun üzerinde düşünmenizi istiyorum. Sonsuz yaşamınız hassas bir dengede durmaktadır. Önümüzdeki birkaç dakika hayatınızın en önemli dakikaları olabilir. Tanrı'yı sonsuza dek reddedebilir ya da yaşamınıza kabul edip sizi bağışlamasını dileyebilirsiniz. Kurtarıcınız olarak ona güvenebilirsiniz. akıllı insanlarsa uyarıları dikkate alır. İsterseniz birlikte dua edelim. Göklerdeki Babamız, bugün seslendiğin insanların sana yönelmeleri ve davetine karşılık vermeleri için İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Hayatlarının bu kritik birkaç dakikasında Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ediyorum diyebilsinler. Bunun için İsa Mesih'in değerli adında dua ediyorum. Amin.
1: Romalılar Mektubu 6. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında şöyle yazılmıştır. Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tarz.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Sonsuz bir hayat.
10: Gerçeği tanıt.
11: Radio Light.
9: 103.6.
11: 103.6 FM.
9: Radio Light.

0: into the depths of our hearts. Father,
1: her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tarz.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

that day. When I see him face to face,

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Zekeriya 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. Önceki meleğe şöyle dedi: "Koş, o gence de ki, içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak. Koş ve bu gence söyle," diyor. Genç adam burada tabii ki Zekeriya'dır. Yeruşalim'de duvarsız köylerde olduğu gibi oturulacaktır. Bugün Yeruşalim kentini çevreleyen bir duvar yok. Eski Yeruşalim kentinin duvarları bugünkü genişleme ve büyüme karşısında ortada küçücük bir alanda sınırlı kalmıştır. Şehrin en büyük bölümü bugün eski duvarların dışında çevredeki tepeler üzerindedir. Bu ön bildiri ileride bir gün gerçekleştiğinde görünüm yine aynı olacaktır. Bu kentin çevresine bir duvar oluşturmanın gereği kalmayacaktır. Çünkü modern savaş teknolojisi karşısında duvarların koruyucu hiçbir değeri ve etkisi kalmayacaktır. İkinci olarak da Yeruşalim kenti barış ve huzur içinde olacaktır. Yani barışı getirecek olan İsa Mesih Yeruşalim kentinde egemenlik sürecektir. O zaman tam anlamıyla barış yaşanacaktır. Zekeriya 2. bölüm 5. ayette Rab, "Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım," diyor. Bu sözler günümüzde henüz gerçekleşmiş değildir. Ama Tanrı bu ayette ileride onlara ateş duvarı olacağını, onları kendisinin koruyacağını söyler. Ve Tanrı onları koruduğu zaman bu bir mucize olacaktır. Kendisi onların sadece koruyucusu olmayacak ama aynı zamanda onların ortasında da bulunacaktır. Diğer bir deyişle Tanrı'nın Şekina yüceliği, izzeti tapınağa geri gelmiş olacak. Sürgünden geri dönenlerin Yeruşalim'de Zekeriya'nın günlerinde yaptıkları tapınağa Tanrı'nın sözünü ettiğimiz bu yüceliğe geri gelmemişti. Ama Tanrı sürgünden dönen Yahudileri koruyacağına ilişkin bir vaat verir. Lut'u kurtardıktan sonra İbrahim peygambere verdiği vaadi bir anlamda şimdi onlara da yenilemektedir. Yaratılış 15. bölüm 1. ayette bundan sonra Rab bir görümde Avram'a "Korkma Avram," diye seslendi. "Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak." Yani Tanrı onlara vermiş olduğu sözlerin hepsini sonuna kadar tutacaktır. Daniel, Hezekiel, Zekeriya ve Vahiy kitapları kutsal kitaptaki dünyanın sonuyla ilgili gelişmelerin anlatıldığı apokaliptik kitaplardır. Bunların her biri ileriyi Tanrı'nın egemenliğinin yeryüzünde kurulacağı gelecekteki zamanı ele alır. Gelecek olan bu yüceliği göstermek için Hezekiel kitabının 43. bölümünden biraz uzun sayılabilecek bir bölümü burada alıntı olarak kullanmak isterim. Bu ayetlerde Rab İsa Mesih'in kendi tapınağına girişi anlatılır. "Ve sonra beni kapıya, doğuya bakan kapıya getirdi. İşte İsrail'in Tanrısının yüceliği doğu yolundan geldi ve sesi çok suların sesi gibiydi. Ve yer onun yüceliğinden parlıyordu," der. Bu yeryüzünde kendi tapınağına giren Rab İsa Mesih'in görüntüsüdür. Dikkat ederseniz Mesih doğudan gelir. Yeruşalim duvarlarındaki doğu kapısının bugün mühürlü olmasının bu kadar önem taşımasının nedeni de budur. Bu kapının karşı cephelerinde bulunan tepeler binlerce Yahudi mezarıyla doludur. Bu Yahudiler bu sözler gerçekleşip Mesih yeryüzüne geri geldiğinde onunla birlikte olmayı umut ederek oraya gömüldüler. Hezekiel 43. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar: "Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. İsrail Tanrısının görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu. Gördüğüm görüm Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. Rabbin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi. Ruh beni ayağa kaldırıp iç avluya götürdü. Rabbin görkemi tapınağa doldurdu. Adam orada yanımda dururken tapınaktan birinin bana seslendiğini duydum. Bana şöyle dedi: İnsanoğlu, tahtımın yeri, ayaklarımın basacağı, İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım yer burasıdır. Bundan böyle İsrail halkı da, kralları da, fahişelikleriyle ve krallarının cesetleriyle bir daha kutsal adımı kirletmeyecek." Dikkat ederseniz Rab bu ayetlerde İsrailoğulları arasında sonsuza dek oturacağım yer burasıdır der. Sonsuza dek sözü çok uzun bir zamandır. Bu peygamberlik sözlerinin Hezekiye'nin günlerinde gerçekleşmediğini biliyoruz. Çünkü bu sözler İsa Mesih yeryüzündeki bin yıllık egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşecek sözlerdir. Yine dikkat ederseniz Zekeriya peygamber biraz önce baktığımız gibi şu ön bildiride bulunur. Zekeriya 2. bölüm 5 ve 6. ayetler. Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor Rab. Haydi, haydi kuzey ülkesinden kaçın diyor. Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım. Böyle diyor Rab. Buradaki haydi, haydi sözleri dur ve dinle demektir. Bir insanın dikkatini çekmek için bir tane haydi sözü yeterli olurdu olmasına ama burada iki kez bu söz tekrar edilmekte ve duyurulmak istenen haberin önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Bu ayette daha çok bir uyarı anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Kuzey ülkesinden kaçın diyor. Her ne kadar Babil, İsrail'in tam kuzeyinde değilse de Filistin topraklarının kuzeydoğusunda yer alıyorsa da bir sonraki ayetten burada söze edilen kuzey ülkesinin Babil olduğu anlaşılır. Oraya kuzey ülkesi denilmekteydi çünkü ticaret kervanları ve istilacı ordular Yeruşalim'e gelirlerken bereketli ay adı verilen güzergahı izler ve Filistin topraklarına kuzeyden girerlerdi. Çünkü sizi göğün dört yeli gibi dağıttım diyor Rab. Her ne kadar tarihteki Babil İmparatorluğu bu peygamberlik sözünün gelmesinden 2 yıl sonra yıkıldıysa da bu sözlerin tamamı dünyanın sonlarında Tanrı onları dağıttıkları her yerden tekrar bir araya topladığı zaman gerçekleşecektir. Zekeriya 2. bölüm 7. ayette Babil'de oturan Siyon halkı haydi kaçıp kurtul demektedir. Peki niçin çıkmalıydılar? Çünkü Babil yıkılmak üzereydi. Tanrı Babil'i çok yakında yıkacaktı. İsterseniz şimdi bir önceki bölümde incelediğimiz boynuzlar ve demircilerle ilgili görümü incelemeye devam edelim. Birinci boynuz Babil'dir ve birinci demirciyi temsil eder. Medler ve Persler Babil'i büyük bir yenilgiye uğratacak ve yıkacaklardı. Çünkü güçlü bir imparatorluk yani boynuz haline geldikleri zaman Tanrı halkı olan İsraillilere zulmedeceklerdi. Bunun üzerine Tanrı başka bir demirciyi yani Yunanları tarih sahnesine çıkartacak, Med ve Persleri ortadan kaldıracaktı. Zamanla Yunanlar da gururlu bir ulus haline geleceklerdi. Büyük İskender'in bölünen imparatorluğundan ortaya çıkacak Antiochus Epiphanes adlı bir komutanın zulmü altında İsrail büyük acılar çekecekti. Bunun üzerine Tanrı yeni bir demirciyi yani Roma İmparatorluğunu ortaya çıkaracak ve bunlar Yunanların gücünü sona erdireceklerdi. Roma İmparatorluğu güçlenip bir boynuz durumuna geldiği zaman acaba onu hangi demirci ortadan kaldıracaktı? Tarih bize o muhteşem Roma İmparatorluğunun dağılıp yıkıldığını, peygamberler ise yıkılmış olan imparatorluğun dünyanın sonlarına doğru yeniden ayağa kalkacağını söyler. Peki Roma'yı dünyanın sonlarında ortaya çıkartacak bu süper dünya gücünü kim yıkacaktır? Rab İsa Mesih gökten yeryüzüne bir kez daha gelecek ve ilk gelişinde Nasıralı marangoz olarak bilinen İsa Mesih bu kez geldiğinde elinde ölçme ipiyle gelecekti. O dönemde tüm dünyayı eline geçirip diktatörlük yapan Mesih karşıtını, Antikrist'i ve yönetimini büyük bir yenilgiye uğratacaktır. İsa Mesih yeryüzündeki kendi egemenliğini bu olaydan sonra kuracaktır. Bu görümlerde bize verilen görüntü işte budur. Bu görümlerin bu kadar çok önem taşımasının nedeni de bu olsa gerekir. Zekeriya 2. bölüm 8. ayette çünkü her şeye egemen Rab beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi. Size dokunan göz bebeğime dokunmuş olur diyor. Bu ayette geçen onun göz bebeği terimi kutsal yazılarda başka yerlerde geçmesine karşılık sıra dışı bir terimdir. Buradaki ayette kullanılan sözcük İbranice baba sözcüğüdür ve anlam olarak kürsü veya arasından ışık giren kapı anlamına gelir. Çok değerli, kolayca zedelenebilir ve birinci derecede korunması gereken bir şeyi anlatırken kullanılırdı. İşte İsrail'de Tanrı'nın önünde böyle büyük bir değer taşımaktadır. Zekeriya 2. bölüm 9. ayette elimi onlara karşı kaldıracağım. Köleleri onları yağmalayacak. O zaman siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız der. Elimi onlara karşı kaldıracağım ya da işte ben onların üzerine elimi sallayacağım demektedir bu ayette. Yani Tanrı'nın İsrail'e düşman olanlara gözdağı vermek için sadece elini sallaması yeterli olacaktır. Ve kendilerine kulluk etmiş olanlara çapulmalı olacaklar der. Bir zamanlar kendilerine hizmet etmiş olan köleler artık onların efendisi durumuna gelecek, kendileri de onların yerine geçip köle olacaklardı. Şimdi de kutsal kitaptaki en büyük peygamberliklerden birine gelmiş oluyoruz. Aranızda yaşamaya geleceğim der bu ayetlerde Rab. Tanrı bunu harfi harfine demek ister. Yeryüzünün Siyon adındaki o coğrafi yerine orada bulunacak olan belirli bir ulusa yani Siyon kızı olan İsrail halkına gelmeyi kasteder. Zekeriya 2. bölüm 10. ayette Rab Ey Siyon kızı, sevinçle bağır, çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Ey Siyon kızı, sevinçle bağır derken, Siyon'un Yeruşalim'de bulunan bir tepe olduğunu hatırlamalıyız. Tanrı Siyon'dan söz ederken Yahudilerden söz etmektedir. Yahudilere verilen bu peygamberlikleri alıp kendimize yönelik yorumlamak yanlış ve tehlikeli olur. Elbette ki kendi yaşantımıza uygulayabiliriz çünkü bu ayette önemli ilkeler yer alır. Birisi bu bir vizyondur diyebilir, haklıdır ama yine de vizyon gerçeğin bir yansımasıdır. Bir arkadaşım Vahiy kitabı konusundaki benim yorumlarımın kendisine uymadığını söyledi. O zaman öyleyse sen nasıl yorumluyorsun diye sordum. Bana bu bir simgedir dedi. İyi ama dedim, peki neyin simgesidir? Yok, ancak bir simgedir diye tekrarladı. Simge bir şeyin simgesi olmalı ve aynı zamanda anlamlı olmalı diye yanıtladım. Hiç yoktan bir açıklama çıkarıp anlamı budur diyemezsiniz. Anlamını nasıl bilebilirsin? Bir şeyin sembolüdür. Özenle inceleyerek, buna benzer parçalara benzetilerek bu şeyi anlamaya çalışmaktır. Kişisel yorumuma göre tek başına yorumlanabilen bir peygamberlik yoktur. Kutsal kitabın tümünü kullanmakla yorumu denetlemek gerekir. Bu yüzden de Tanrı Siyon benzeyişinde coğrafi deyimi kullanırken İsrail'in Siyon'undan söz eder. Bir de İsrail halkı olan Siyon kızına hitap ettiğini görüyoruz. Bu deyim birçok kez İsrail'e dayanılarak kullanılır. Başka ulusların hiçbirine işaret ederken kullanılmamaktadır. Zekeriya 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde o gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. Onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Rab kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim'i yine seçecek der. Yeruşalim'i yine seçecek sözü onun Yeruşalim'i bugün henüz seçmemiş olduğunu göstermektedir. Ama seçtiği zaman Yeruşalim kenti tüm yeryüzünün başkenti olacaktır. Unutmayın ki kutsal kitabın hiçbir peygamberlik sözü kendi başına yorumlanmamalıdır. Bir konuda yorum yapılacaksa o konuyla ilgili diğer paralel ayetlere de bakılması gerekir. Bu nedenle isterseniz Yeşaya peygamberin yazdıklarında bulunan bu konuyla ilgili bir bölüme bakalım. Ve son günlerde şunlar gerçekleşecek. Dağların başında Rab evinin dağı pekiştirilecek ve tepelerden yukarı yükselecek. Bütün milletler ona akacaklar ve çok halklar gidecekler ve diyecekler diyen eski çeviride Yeşaya 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak der. Bütün bu gelişmeler Mesih'in yeryüzünde süreceği 1000 yıllık egemenlik döneminde gerçekleşecektir. Zekeriya 2. bölüm 13. ayette ey insanlar, Rabbin önünde sessiz durun. Rab kutsal konutundan kalkmış geliyor der. O günde bütün dünya susacaktır. Bugünlerde konuşma özgürlüğü konusunda pek çok şey duyuyoruz ama o gün geldiğinde çok daha büyük ve muhteşem bir susma özgürlüğü olacaktır. Niye mi? Çünkü Tanrı o zaman kendi tapınağında bulunacaktır. Bu şeyler ileride onun fiziksel varlığıyla yeryüzünde 1000 yıllık süreyle egemenlik süreceği zamanda yaşanacaktır. Gelecekle ilgili bu kısa açıklamalar Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerdeki insanlara büyük bir cesaret vermiş olmalıydı. Ve eminim öyledir. Bu açıklamalar bugün yaşayan bizleri de cesaretlendirmeli ve gayrete getirmelidir. Tanrı'nın her birimiz için bir tasarısı ve amacı var. O hem sizin hem de benim yaşamımda çalışıyor. Evet, kendisine hoşnut eden şeyi hem isteyelim hem de yapalım diye o yüreklerimizde çalışmaya bugün de devam etmektedir. Onunla uyum içerisinde olmak ve onun gittiği yönde gitmek gerçekten harika olacaktır. Tanrı'nın Zekeriya peygambere vermiş olduğu 10 görüm üzerindeki incelemelerimize devam ederken kutsal kitabın oldukça sembolik sayılacak bir kesiminde bulunduğumuzu aklımızda tutmalıyız. Bu görümlerin hepsi tek bir mesaja odaklanan mercekler olarak kabul edilmelidir. Sonuçta genel bir bakışa tabi tutulduğunda bu 10 görümün her birinde neler söylenmek istendiği daha iyi anlaşılır. Öte yandan bunları kutsal kitaptaki diğer paralel pasajlarla da karşılaştırmamız ve kıyaslamamız gerekir. Örneğin 2. Petrus 1. bölüm 20. ayette öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir der. Yani kutsal kitapta bulunan bir ayeti tek başına yorumlamamalıyız. Bunu öncesizlikten sonsuzluğa dek uzanan genel görüşü elde etmek için diğer peygamberlerin her biriyle karşılaştırmamız gerekir. Şimdi bir başka görüme bakacağız. Bu görümde başkâhin, Yeşu ve şeytanın resimleri bulunmaktadır. Zekeriya 3. bölüm 1. ayette Rab meleğinin önünde duran başkâhin Yeşu'yu ve onu suçlamak için sağında duran şeytanı bana gösterdi der. Başkâhin Yeşu'yu bana gösterdi. Burada adı geçen Yeşu'nun İsrailoğullarını vaat edilen topraklara sokan Yeşu olmadığını söylemem gerekir. Buradaki Yeşu, Babil sürgünlüğünden sonra Yeruşalim'e geri dönen Yahudiler arasında başkâhinlik yapan birisiydi. Yeşu adı anlam olarak Rab kurtarır demektir ve bu ad yeni antlaşmanın Yunanca metinlerinde Hisus yani İsa olarak da yazılır. Anımsayacağınız gibi İsa'nın yaklaşan doğumunu müjdelemek için Rabbin meleği Meryem'e şu açıklamada bulunmuştu Matta 1. bölüm 21. ayette. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Burada geçen İsa ismi işte temelde Yeşu'dan gelir. Bu nedenle Yeşu adı bu başkâhin için çok yerinde bir addır ve İsrail ulusunun niteliğini yani İsrail'in kutsal başkâhinler çıkaran bir ulus olduğunu çok güzel bir şekilde resmetmektedir. Rabbin meleğinin önünde durmakta olan diyor. Bundan önceki bölümlerde görmüş olduğumuz gibi burada sözü edilen Rabbin meleği beden almadan önceki görümlerinden birinde bulunan Rab İsa Mesih'tir. Onun sağında bulunan şeytanı bana gösterdi diyor. Eğer Zekeriya bu kâhin Yeşu'yu görmüşse şeytanı da görmüş olduğu bu ayetten açık bir şekilde anlaşılır. Bu da şeytanın gerçekten bir şahsiyet, bir kişi olarak var olduğuna işaret etmektedir. Günümüzün çağdaş kültüründe şeytana yönelik çok büyük bir merak ve ilgi artışı var. Son 50 yılda sözde Hristiyan diye bilinen ülkelerin çoğunda şeytan sözcüğü hemen hemen hiç kullanılmaz bir duruma geldi. Şeytanı unuttular ya da belki ondan hiç söz etmedikleri zaman onun da gidip uzaklaştığını, ortalıklarda dolaşmadığını düşünmeye başladılar. Ama şeytan bir gerçektir. Doğaüstü ve metafiziğe yönelik bunca ilgi insanları Tanrı'ya, Rab İsa Mesih'e değil ama şeytana ve cinlere yöneltmektedir. Kutsal kitap ve modern felsefe kötülüğün bir kişide beden alıp yeryüzünde yaşayacağını öğretir. Bu amaçla insanlar arasında şeytana ve cinlere yönelik büyük bir hareketlilik ve yönelme yaşanmaktadır. Eğer kötülük kendisini yeryüzünde insan bedeninde gösterecekse iyilik de kendisini aynı şekilde bir insan bedeninde göstermelidir. İyi olan Tanrı'dır ve Tanrı iyidir. Sorunlarına ve yeryüzündeki kötülüklere çözüm arayanlara kesin çözümü Rab İsa Mesih'in kişiliğinde Tanrı'nın kendisi sağlayacaktır. Buradaki ayette ona karşı durmak için diyor. Şeytanın Yeşu'nun sağ tarafında olması onun orada Yeşu'ya yardım amacıyla onu desteklemek için bulunduğu anlamına gelebilirdi. Ama hayır. Şeytanın Yeşu'nun yanında bulunması onu desteklemek için değil ama kösteklemek içindi. Bu şeytanın işlerinde sıkça rastlanan bir durumdur. Kutsal kitap Baba Tanrı'nın sağında bizi savunan bir savunucumuzun var olduğunu söyler. Peki niçin Baba'nın sağında böyle bir aracıya ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bizi durmadan suçlayan ve suçlu çıkartabilmek için elinden geleni arkasına koymayan bir düşmanımız var da ondan. İncil'in vahiy bölümünde 12. bölüm 10. ayette şeytandan söz edilirken ona kardeşlerimizin suçlayıcısı denilmektedir. O kardeşlerimizi gece gündüz Tanrı'nın önünde suçlamaya ve lekelemeye çalışmaktadır. Bugün de o her fırsatta bizleri suçlamaya devam eder. Ama hamdolsun ki Baba'nın sağında bizi savunan, bizim için avukatlık yapan, suçsuz günahsız bir başkâhinimiz, kurtarıcımız Rab İsa Mesih'imiz var. O bizi şeytanın karşısında her zaman savunur ve üzerimize hiçbir zaman toz kondurmaz. Şeytan da başkâhin Yeşu'nun yanında duruyor ve onu suçluyordu. Yeşu'yu suçlarken Tanrı'ya belki şöyle diyordu. Bu adama nasıl katlanabiliyorsun? Baksana üstü başı pasaklı, kokuyor. Ondan ne bekliyorsun? Şeytan Yeşu'nun suçlayıcısı olduğu kadar İsrail ulusunun da suçlayıcısıydı. Şeytan aynı zamanda insanın ve insanlığın da bir numaralı düşmanıdır. Ama Tanrı'nın çocukları olarak Baba'nın yanında bizi savunan bir şefaatçimiz, bir kurtarıcımız var. Yuhanna inanlara yazarken 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette Zekeriya peygamberin görümünden başkâhin Yeşu'nun önünde durduğu Rabbin meleği Rab İsa Mesih'ten başkası değildir diye söz eder. Zekeriya 3. bölüm 2. ayette Rabbin meleği şeytana Rab seni azarlasın ey şeytan dedi. Yeruşalim'i seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Seni Rab azarlasın diyor. Bu söz benim ölçülerime göre oldukça nazik bir ifade sayılabilir. Bundan daha sert bir azarlama sözü söylenebilirdi şeytana ama Burada Tanrı kendi yaratmış olduğu bu varlığa böyle bir azarlama yolunu daha uygun gördü. Hatırlayacak olursanız Tanrı şeytanı Seher'in oğlu Lucifer olarak belki de yarattıkları arasında en gösterişli ve üstün olarak yaratmıştı. Yaşaya 14. bölüm 12. ayetten bunu anlarız. Sonra Lucifer'in hayatında günah ortaya çıktı. Peki bu nasıl bir günahtı? Şehvet veya hırsızlık mıydı? Hayır. Lucifer'da gurur bulundu. Kendisi serbest bir iradeye sahipti ve bu serbest iradesiyle Tanrı'ya karşı cephe alma yolunu seçti. İşte bu meleğin günahı buydu. Yaşaya 53. bölüm 6. ayette hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi der. Tanrı sözü. Burada herkes kendi yoluna döndü derken insanlar arasında işlenen günahlardan, zinadan, hırsızlıktan, yalandan, kıskançlıktan, öfkeden ve bütün diğerlerinden söz edilir. İnsanlığın sorunu ve çıkmazı budur. Yeruşalim'i seçmiş olan Rab seni azarlasın diyor. Azarlama sadece başkâhin Yeşu nedeniyle değil ama aynı zamanda Yahudi ulusunun başkenti olan Yeruşalim nedeniyle yapılıyordu. Bu ateşten çekilen yarı yanmış odun parçası değil mi diye sorulur. Yeruşalim kenti kral Nebukadnezar tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra bir daha asla yeniden kurulamaz bir yıkıntı şehir görünümündeydi ve 70 yıldır küllerin, toprakların ve yıkıntıların altında yatıyordu. Ateşten çekilen yarı yanmış odun benzerliğindeki Yeruşalim tüm bu yıkıntılar ve küller içerisinde temizlendi ve yeniden kuruldu. Bizler de çoğumuz kendimizi ateşten çekilen yarı yanmış odun parçasına benzetebiliriz. Geçmişe dönüp baktığımda Tanrı'nın beni bir şans eseri kurtarmadığını görüyorum. Benim İsa Mesih'e iman edip kurtulacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Ama aynen böyle oldu. Bunun bir şans eseri olmadığını şimdi çok daha iyi biliyorum. Bir kimse İsa Mesih'e hangi günahla

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor.
1: Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp çilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
0: Elçilere yapılan baskılar.
1: Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbim bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor." diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. "Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik," dedi. "Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz." Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. "İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız." Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. "Ey İsrailliler, bu adamlara ne yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas da kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü, izleyicilerin hepsi dağıtıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerinin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz." Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
0: 6. Bölüm. 7 Yardımcı.
1: İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu.
0: İstefanos tutuklanıyor.
1: Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya elinden bazı kişiler İstefanos'ta çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara ''Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk.'' dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, ''Bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor.'' dediler. ''Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek.'' dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.
0: 7. Bölüm İstefanos'un Konuşması.
1: Başkâhin bu iddialar doğru mu diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi: Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Harran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildanilerin ülkesini bırakıp Harran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi: Senin soyun yabancı bir ülkede gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesine kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını toplam 75 kişiyi çağırdı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldü. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek İbrahim'in Şekem'de Hamur oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa, Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde, gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim, Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa, kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz. Niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve iki oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalının alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm. İniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kimsenin yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran orada Kızıldeniz'de ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler, onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçimde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular, kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşu'nun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi diyor Rab? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz.
0: İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi.
1: Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında Rab İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
0: 8. Bölüm.
1: İstefanos'un öldürülmesini Saul de onaylamıştı. O gün Yeruşalem'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.
0: Filipus Samiriye'de.
1: Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu.
0: Büyücü Simon.
1: Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın dedi. Petrus, param da yok olsun, sen de dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için Rab'be yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rab'bin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler.
0: Filipus ve Etiyopyalı.
1: Bu arada Rab'bin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk, güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Adım, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a, lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen adım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob,

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Bir programda daha beraberiz. Bugünkü programımızın konusu Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmak. Bugün Tanrı'nın sözünden Efesler 3. bölüm 14 ila 21. ayetlere birlikte bakacağız. Pavlus bu metinde Efes'teki kilise için dua etmektedir. Mesih'i izleyenler olarak bu duayı birbirimiz için edebiliriz. İsa Mesih'in kilisesi için başlangıçtan beri tasarladığı amaç Tanrı'nın lütfunun sırrının kahyaları olmamızdır. Şimdi isterseniz Efesler 3. bölüm 14 ila 21. ayetleri okuyalım. Bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim. Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Pavlus duasında Tanrı'nın doluluğuyla dolmanın üç halini ortaya koyar. İlk hal, içinizdeki Mesih'tir. Bu, iman yoluyla kurtuluş için İsa Mesih'e inanan herkesin yaşamında gerçekleşen ilk değişimdir. Pavlus, Efes'teki Hristiyanlar için Mesih'e ait oldukları gerçeğine dayanarak dua edebilmektedir. Onun sunduğu lütfu kabul etmişlerdi. Yeni bir başlangıç yapmışlardı. Mükemmel miydiler? Tabii ki hayır. Ancak doğru yönde ilerliyorlardı. Önce iç varlıklarının, yani ruh ve canlarının mucizevi güçle güçlenmesi için dua eder. Bu zaten gerçekleşmedi mi? Bir kişiyi günahlarından özgür kılmak, mucizevi bir güç gerektirmez mi? Evet, ancak kurtuluşları için Mesih'e iman edenlerin çoğu, Tanrı'nın lütfunun zenginliğini yaşamlarında tatmaya daha yeni başlarlar. Mesih, kutsal ruh aracılığıyla bütün her yerden kutsal olan ruhlarında yaşamaya başlamıştı. Şimdi can, düşünceler, benlik ve duygular Mesih'e benzeyecek şekilde değişmelidir. Bu karı koca arasındaki sevgi ilişkisi gibidir. Ben eşimle evlendiğimde onu çok seviyordum ya da en azından çok sevdiğimi düşünüyordum. Ancak aradan geçen yıllar bir şekilde bu sevgiyi benim, o zamandan anladığımdan çok daha derinlere götürdü. Birlikte geçirdiğimiz 29 yıl içinde şaşırtıcı bir şey oldu. Çoğu zaman ona bakıp ne düşündüğünü, bir duruma nasıl karşılık vereceğini bilebilirim. Aynısını karım da yapabilir. Biz birbirimizin içindeyiz. Biz bir olduk. O zaman Pavlus neden bu şekilde dua ediyor? Mesih'in kalıcı olarak yüreklerinde yaşaması için, imanda daha yeni doğmuş biri için, Mesih davet edilmiş bir konuk gibidir. O oradadır. Varlığı istenir ancak devamlı olarak kalmasına henüz karar verilmemiştir. Birçok insan kurtuluş için Tanrı'nın ruhunu yanıtlar. Ancak yaşamın zorluklarıyla karşılaştıklarında ya da İsa'yı Rab olarak izlemenin bedelini anladıklarında ne yazık ki ayrılıp giderler. Matta 13. bölümdeki tohum benzetmesinde İsa bundan söz eder. Pavlus'un Efes'teki Hristiyanlar ve bizim için olan yakarışı, onun günlük yaşamımızdaki varlığını doğrulamak için tasarlanmış olan Tanrı'nın kaynaklarının zenginliğini tecrübe etmemizdir. Siz, anneler, çocuklarınızın bakımından ve ev işlerinden bunaldığınızda size devam etme gücü veren kimdir? içinizdeki Mesih. Siz babalar, her şeyin ters gittiği ve şeytanla benliğinizin yeniyor gibi göründüğü bir günde sizin devam etmenize neden olan nedir? İçinizdeki Mesih. Ya siz erişkin bekarlar, çalışıyorsunuz, Rab'be hizmet ediyorsunuz ve bir gün bu iş, yemek ve uyuma döngüsünün sonu gelecek mi diye merak ediyorsunuz. Yaptıklarınızı umursayan var mı? Ya da yaptıklarınız bir işe yarıyor mu diye merak ediyorsunuz. Neden devam ediyorsunuz? İçinizdeki Mesih, Kutsal Ruh'un o ince ve yumuşak sesi size "Ben buradayım ve onaylıyorum, devam et" der. Tanrı'nın mucizevi gücüyle iç varlığınız güçlendirilmektedir. Kardeşlerim, bu birbirimiz için edebileceğimiz bir duadır. Kendi başımızdayken saldırıya ne kadar açık olduğumuzun farkında değiliz. Birbirimizin dualarına ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunun farkında değiliz. Sizi düşündüğüm zaman, yaşamımıza bakan herkesin onun görkeminin kanıtını görebilmesi için Tanrı iç varlığınızı güçlendirsin diye dua ediyorum. Görkemi saklayamazsınız. Tanrı gücünü sizin içinizde kullanırken yaşamınızdan yayılır. Bakan herkese Mesih'in içinizde olduğunu gösterir. O, içinizde kalıcı olarak yerleşmiştir ve yücelik üzerine yücelikle onun benzeyişine göre değiştiriliyorsunuz. 2. Korintliler 3. bölüm 18. ayet. Kardeşlerim, ikinci hal altınızdaki Mesih. Altınızdaki Mesih'le ne demek istediğimi merak edenler olabilir. 17. ayetin ilk yarısına bakın. Mesih, iman yoluyla yüreğinizde yaşadığı zaman, onun koşulsuz sevgisinde köklenmiş ve temellenmiş olursunuz. Bu altınızdaki Mesih'tir. Bu cümlede iki benzetme yapılmıştır. İlki, köklenmiş olma düşüncesidir. Buradaki Yunanca sözcük, hritzo'dur. Dengeli hale gelmek demektir. Rizome sözcüğü de bu kökten gelir. Rizome'nin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kök sistemleriyle yayılan bitki türüne verilen addır. Kök sap da denir ve çoğunlukla da yataydır. Rizome'nin ne olduğunu size en iyi şekilde bir örnekle açıklayabilirim. Nane bir rizomedir. Buradan kökleyip çıkarırsınız, sonra bir de bakarsınız ki başka bir yerden çıkmış. Şehirde yaşarken evlerin bahçeleri aşağı yukarı 3,5-4 metre eninde ve 8 ile 20 metre arasında değişen uzunluktaydı. Komşularımızdan biri bahçesine nane ekmiş. Ne oldu? Tahmin edin. Her yeri sardı. O naneden kurtulabilmek için bütün bahçeleri kazmak zorunda kaldılar. Biraz bizim bahçemize ekmek için oraya gittiğimde, kökleri kaldırımın altından bile sürmüş ön bahçeye bile ulaşmıştı. İşte bizim de böyle bir dengeye ihtiyacımız vardır. Peki bu denge nasıl sağlanır? Mesih'in sizin ve benim için olan koşulsuz sevgisini anlayarak. Böylece hüküm verici bir söz ya da kaba bir davranışla kesildiğimiz zaman, başka bir yerden şefkatli davranışlarımızla bitebiliriz. Şurada üstümüze basıp bizi çiğneyebilirler ama biz aynı deneyimlerle acı çekmiş olanları da yüreklendirerek buradan yeşerebiliriz. Bizler Tanrı'nın bizim için olan koşulsuz sevgisinde köklendik ve bu sevgiyi diğerleriyle de paylaşıyoruz. ...17. ayetteki ikinci benzetmede temellenmektir. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk öğeler anlamına gelir. Temel, binanın üzerine dikileceği şeydir. Sağlam bir yerde iyice derine atılan bir temelin gerekliliğini birçoğumuz anlayabiliriz. Temel, binanın kaymaması, çatlamaması ve son olarak da yıkılmaması içindir. İsa, Matta 7'de temelin öneminden söz eder. Akıllı olanlar evlerini kaya üzerinde kurarlar. Tanrı'nın sözünü duyup itaat edenler bunlardır. Bu itaat onun koşulsuz sevgisinden doğar. Yaşamın sıkıntıları eksilmez, faturaların ödeme günü gelir ama para yoktur. Bir çift çocuk sahibi olmak ister ama olamaz. Ya da bazıları için çocuklar birbirlerine çok yakın doğar. Ya da felaketler yaşanır, gazap yerleri eser, çocuğunuz ya da sevdiklerinizden biri yaşamla ölüm arasında gidip gelir. Ancak temel yerinden oynamaz. Dostunuz olduğunu düşündükleriniz, en çok ihtiyaç duyduğunuzda sizi terk eder. Doğruluğu savunduğunuz için işinizi kaybedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın altında bunalırsınız. Ancak temel hepsini taşır. Neden? Çünkü Tanrı'nın koşulsuz sevgisine ve onun kendisini sevenlerle her durumda iyilik için etkin olacağı vaadine sahipsiniz. Her şey umutsuz göründüğü zaman bile size umut veren yaşamınızdaki dengeyi koruyan işte bu güçtür. Bu temelin, bu dengenin sonucu nedir? Mesih'e tutunma ve onu bırakmama olanağını verir. Hayattaki başkalarının anlamsız olarak gördüğü anlarda siz Mesih'i görürsünüz. Onun egemen olan 50 yaşınızda acı verici olaylara izin verdiği zamanlarda bile göksel babanızın sevgisini hissedersiniz. Bu aklın kavrayacağı gerçekten çok daha derindir. Yüreğinizin en derin yerinde, yaşamınızda karşılaştığınız zorluklar aracılığıyla bu sevginin soyut bir kavramdan çok daha fazlası olduğunu hiç kuşkusuz bilirsiniz. Tanrı'nın sevgisi gerçektir. İçinizdeki ve altınızdaki Mesih sayesinde Tanrı'nın varlığının doluluğunu yaşıyorsunuz. Kardeşlerim, sonuncu hal, sizin aracılığınızla Mesih'tir. Mesih, içinizde ve altınızda olduğuna göre onun tüm doluluğuyla doldunuz. Dolmak sözcüğü, Luka 5. bölümde Petrus ve arkadaşları balık tutarken olanlarla anlaşılabilir. Bütün gece balık tutmaya çalıştıklarını ve İsa'nın daha sonra onlara ağa kayığın diğer tarafına atmalarını istediğini hatırlarsınız. Ağlar balıkla dolmuştu. Hatta öyle dolmuşlardı ki ağlar yırtılmaya başladı. İşte Tanrı'nın doluluğuyla dolmak da böyle bir şeydir. Miktar zapt edebileceğimizden çok daha fazlası olduğu için taşar. Biliyor musunuz? Birçok güçlük yaşamış ancak bunlara Tanrı'ya olan sarsılmaz imanlarıyla karşılık vermiş birçok kişi ve aile tanıyorum. Tanrı onlara kendisi ve diğer insanlar için dolup taşan bir sevgi verir. Onlarla birlikteyken bu sevgiyi hissedebilir, iş başındayken görebilirsiniz. Bu sevginin has olduğunu bilirsiniz ve size çekici gelir. Tanrı her imanlı, kendisini izleyen herkes için bunu ister. İkinci Tarihliler 16. bölüm 9. ayet: Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı olanlara güç vermek için her şeyi görür, der. Tanrı, dünyaya doluluğunu sizin ve benim aracılığımla göstermek istiyor. Bu ancak bizler Mesih'in akabileceği birer kanal olursak gerçekleşebilir. 67. mezmurun 1. ve 2. ayeti, Tanrı'nın bu konuştuğumuz şeyi nasıl gerçekleştireceğini hatırlatır. Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimizde parlasın. Öyle ki yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Mesih'i izleyenler olarak bizlere Tanrı bütün bereketlerini üzerimize bol bol döker. Ulaşılmamış olanlara müjdeyle ulaşmamız için mümkün olan en iyi avantaja sahip olmamızı ister. Diğerlerini bereketleyebilmemiz için Mesih'in bizim aracılığımızla akması gerekmektedir. Paulus bu duayı ederken 19. ayette doruk noktasına ulaşır ve yüreği ettiği duanın cevabının beklentisiyle dolar. Efes'teki Hristiyanların bu duanın cevabını yaşayacaklarından emindir. Tanrı'ya minnetle, güçlü son iki kutsama ayetini bizlere verir. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Ona, inanlılar topluluğunda ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek yücelik olsun. Paulus, bu güveni Tanrı'nın bizlerin kısıtlı anlayışının ve hatta hayal gücünün ötesine gidip bizi kendisindeki doluluğa getirebilmesini esas alır. Bu, bizde etkin olan kudrettir. Bu, içinizdeki Mesih, görkemin umududur. Bize düşen, bizim aracılığımızla akmasına izin vermektir. Ve sonra, sonuç nedir? Tanrı, bizlerin bireysel yaşamlarında yüceltilir. Ancak Paulus, burada bedenin, yani inanlılar topluluğunun altını çizmektedir. Tanrı şu anda, burada, dünya üzerinde başarılı olan her kuşakla, İsa Mesih aracılığıyla, kendi kilisesiyle yüceltilecektir. En sonunda da bu yücelik sonsuzluğa taşınacaktır. O zaman gerçekten Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolacağız. Tanrı'nın doluluğuyla dolmak kavramının farklı halleri üzerinde düşünürken, Hristiyanlar olarak ilk iki hali yaşamlarımızla bütünleştirmek konusunda oldukça iyi bir iş başardığımızı fark ettim. Mesih'le kişisel bir ilişkimizin olması konusunda öğretişler verdik ve bunları yaşamlarımıza geçirdik. Tanrı'nın lütfu ve kutsal ruhun işe başlamasıyla sözü yaşamlarımızın temeline yerleştirmek için yorulmadan çalıştık ve Tanrı'nın bereketlerinin maddi olarak başkalarına akmasına izin verdik. Ancak ruhsal bereketlerin bizim aracılığımızla çevremizdekilere akmasına izin vermede pek başarılı olamadık. Bu bir suçlama değil, yalnızca bir gerçektir. Ben bu sabah karşınızda çevresindekilere ruhsal bereketlerle ulaşmakta çoğu zaman başarısız olmuş biri olarak duruyorum. Paulus'un sözünü ettiği bu tüm dolulukla dolabilmek için Mesih'in sevgisinin karşıma çıkanlara benim aracılığımla akmasına izin vermeye istekli olmam gerektiğini Rab bir süredir yüreğime koyuyor. Sözüyle bana hatırlatıyor. İsa babasının doluluğuyla doluydu. Ve bu doluluk ondan taşarak ilişki kurduğu herkese dokundu. Bazıları dokunabilmek için uzandı, bazıları ise geri çevirdi. Diğerleri ise kabul etti ve yaşamları önemli bir şekilde değişti. Kardeşlerim, bu her zaman böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bizim sorumluluğumuz, Tanrı'nın bizi kendi doluluğuyla doldurmasına izin vermektir. Böylece diğerleri bereketlenmiş, o da yüceltilmiş olur. Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, esen kalın, hoşça kalın.
0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Selam sevgili dostlar, bir Umut Kadınları programında tekrar beraberiz. Ben Semire.
1: Ben Serap. Umut Kadınları'na hoş geldiniz.
0: Bugün yine sizler için ilginç konular hazırladık. Umarız sizler için yararlı olur. Programımıza başlamadan önce bizlerle görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. umutkadınları@hotmail.com. Tekrar etmek istiyorum. umutkadınları@hotmail.com. Serapcığım, istersen bugünkü programımızdan kısaca bahsedelim.
1: Tabii.
0: İlk bölümümüzde genelde sağlık konularını ele almaya çalışıyoruz. Bugünkü sağlık konumuz ise tiroid bezi ve guatr nedir? Vücudumuzun neresinde bulunur ve ne tür bir hastalığa sebep vermektedir? Hep birlikte bunlara bakacağız.
1: Programımızın ikinci bölümünde ise Kutsal Kitabın Yuhanna bölümünde anlatılan bir kadının öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: Semire, sence tiroid bezi vücudumuzun neresinde bulunmaktadır?
1: Sevgili dostlar, Serap arkadaşımla birlikte tiroid bezi ile ilgili sizler için bir araştırma yaptık. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tiroid bezi nedir ve vücudumuzun tam olarak neresinde bulunmaktadır? Kısaca bahsetmek istiyoruz.
0: Evet, tiroid bezi, boyunun orta kısmında bulunan bir endokrin bezdir. Boyunda Adem elması denilen sert bir çıkıntının hemen altında bulunur. Kelebek şeklinde bir yapısı vardır. Kanat şeklindeki sağ ve sol bölümleri nefes borusunun kenarına yerleşmiştir. Her iki kısmı istmus adı verilen kısım birleştirir. Bazen biraz yukarıda piramidal lob denilen kısımda belirginleşebilir. Tiroid bezi vücudumuza T3 ve T4 adı verilen tiroid hormonlarını salgılar. Tiroid hormonları vücudumuz için çok önemli hormonlardır. Metabolizmamızın düzeni büyük ölçüde tiroid hormonları ile sağlanır. Kalp atım hızını, kolesterol düzeyini, vücut ağırlığını, kas gücünü, hafıza fonksiyonunu, cilt yapısını ve birçok başka fonksiyonları doğrudan etkiler. Eğer tiroid hormonları çeşitli nedenlerle yeterli düzeyde salgılanmazsa hormon azlığı oluşur. Bu durumda bu fonksiyonların hepsi azalır. Eğer tiroid hormonları çeşitli nedenlerle normalden çok salgılanırsa hipotiroidizm denilen ve zehirli guatr olarak halk arasında isimlendirilen durum oluşur. Bu durumda az önce saydıklarımızın artması vücudumuza zarar verir. Kanda bulunan tiroid hormonlarının düzeyi, beyinde bulunan organlardan salgılanan tiroid uyaran hormon TSH adı verilen hormonla ayarlanır. Kanda bulunan tiroid hormonları azalınca TSH salgılanır veya tam tersi olarak kanda bulunan tiroid hormonları artınca TSH salgılaması azalır.
1: Tiroid bezinin az çalışması halinde aşağıdaki belirtilerden bir veya birden çoğu çeşitli şiddetlerde görülebilir. Depresyon, kilo artışı görülebilir, cilt kuruluğu oluşabilir, kalp hızında yavaşlamamız olabilir, soğuğa karşı dayanıksızlık olabilir, unutkanlık, ayrıca zihinsel durgunluk, kabızlık, yorgunluk, adet dönemlerinde bozulma ve kanama miktarında artışlar olabilir. Ayrıca kas güçsüzlüğü ve kramplar da oluşabilir vücudumuzda. Tiroid bezinin çok çalışması durumunda aşağıdaki belirtilerden bir veya birden fazla çeşitli şiddetlerde de görülebilir. Az önce saydıklarım tiroid bezinin az çalışması halinde ortaya çıkabilecek durumlardı. Şimdi ise çok çalışması durumunda ortaya çıkabilecek sebepleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Depresyon, kalp hızında artış, sinirlilik, kilo kaybı, sıcağa karşı tahammülsüzlük, terleme artışı, ellerde titreme, yorgunluk, korku hali, uyku bozukluğu ve adet dönemlerinde bozulma ve kanama miktarında azalma. Bunlar tiroid bezinin az çalışması halinde ya da çok çalışması halinde vücudumuzun vereceği tepkilerden bazılarıydı ve sizler için araştırdık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Eğer sizler de bu belirtileri vücudunuzda görüyorsanız lütfen ihmal etmeyin ve en yakın bir hekime başvurup kendi durumunuzu, vücudunuzu gözden geçirin.
0: Evet sevgili dinleyiciler, guatr hakkındaki bilgileri devam ederken peki bu duruma sebepler nelerdir? En büyük sebeplerden biri de iyot eksikliği. İyot, insan vücudunun az miktarda ihtiyaç duyduğu bir elementtir, yani mineral. Vücutta iyot eksikliği birçok hastalığa yol açabilir. Guatr da bunlardan biridir.
1: Vücuttaki iyot deposu tükendiği zaman guatr ortaya çıkar. Boyunun alt kısmında yer alan tiroid bezi, iyot eksikliği yüzünden aşırı çalışmaya başlar ve büyür. Boyun şişer, tiroid bezi aldığımız besinleri enerjiye dönüştüren bir takım hormonlar salgılar. İyot eksikliğinin belirtileri arasında aşırı yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet, kaslarda güçsüzlük ve kilo alma sayılabilir. Tiroid hormonları organların büyümesi ve gelişmesini de etkiler. Bu yüzden özellikle gebelik döneminde yeterli miktarda almaya çok dikkat edilmelidir. İyot eksikliği bebekte zeka geriliğine neden olabilir. Eksikliğin hafif olduğu durumlarda çocukta öğrenme ve dikkat bozuklukları da ortaya çıkar. İyodun asıl kaynağı topraktır. Eğer toprakta yeterli miktarda iyot varsa üzerinde yetişen sebzelerde de iyot olacaktır. İnsanlar bu sebzeleri tüketmek yoluyla iyot alır. Ancak her bölgenin toprağında yeterli oranda iyot bulunmaz. Bu yüzden bazı ülkelerde iyot sofralık tuza katılır. Marketlerde iyotlu tuzun satıldığını görürsünüz. İyotlu tuz, iyotsuz tuzdan biraz daha pahalıdır. Ama harcadığınız paraya değer. İyodun diğer kaynakları soğan, süt ve deniz ürünleridir. Sevgili dostlar, şimdi isterseniz güzel bir müzik arası verelim. Bu aradan sonra bizler tekrar burada olacağız ve programımız kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyiciler, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın ilk bölümünde sizlerle Guatr'dan bahsettik. Guatr'ın sebeplerini, nelerden kaynaklı vücudumuzda oluşabileceğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve ayrıca vücudumuzdaki tiroid bezinin az çalışması halinde ortaya çıkabilecek nedenleri, çok çalışması halindeki vücudumuzun tepkilerine değindik. İsterseniz kısaca bir göz atalım. Vücudumuzdaki tiroid bezinin az çalışması durumunda bizler vücut olarak depresyona girebiliriz, kilo artışı olabilir, cilt kuruluğu, kalp hızında yavaşlama, soğuğa karşı duyarsızlık demiştik. Bunlar az çalışması halinde olan şeylerdi. Bir de tiroid bezimizin çok çalışması halinde vücudumuzun vereceği tepkiler tekrardan depresyon, kalp hızında artış, sinirlilik, kilo kaybı, terlemede artış, ellerde titreme ve yorgunluktu. Sevgili dinleyiciler, bedenlerimize iyi bakmamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne. İkinci bölümünde sizlerle kutsal kitaptan bir hikaye paylaşacağız ve hikayenin üzerinde biraz düşüneceğiz ve düşündürmek istiyoruz sizlere de ayrıca. Serapcığım, bugün kutsal kitaptaki hangi bölümü paylaşacağız?
1: Samiriyeli kadını paylaşacağız.
0: Oo, çok severim.
1: Evet, bu hikayeyi sizlere anlatacağız.
0: Onun çok güzel bir ilahisi var. Belki programımızın sonunda aslında bu ilahiyle kapanış yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok seviyorum bu bölümü de. Oradaki kadının durumunu, tabii heyecanlandınız ve merak ediyorsunuz biliyorum. O zaman susuyorum ve Serap o bölümü bizlere paylaşsın.
1: Teşekkürler Semire. Sadece cinsiyetinizden dolayı diğer insanların size farklı davrandığını hissettiğiniz oldu mu? Belki de insanların geçmişteki ya da şimdiki yaşamınızı onaylamadığını hissettiniz mi? Bir kişi düşünün ki geçmişte sürdürdüğü yaşamı içinde bulunduğu toplum tarafından iyi karşılanmayan birisi. Bir gün öyle bir olayla karşılaşıyor ki işte o gün hayatı tümden değişiyor. Şimdi sözü çok uzatmadan kutsal kitapta geçen öyküyü sizlerle paylaşmak isterim. Yuhanna 4. bölümden itibaren okumaya başlıyorum. İsa, Celile kentine giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona "Bana su ver, içeyim." dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın, "Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım." dedi. "Nasıl olur da benden su istersin?" Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktu. İsa kadına şu yanıtı verdi. "Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi." Kadın, "Efendim," dedi. "Su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?" İsa şöyle yanıt verdi. "Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak." Kadın, "Efendim," dedi. "Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim." İsa, "Git kocanı çağır ve buraya gel," dedi. Kadın, "Kocam yok," diye yanıtladı. İsa, "Kocam yok demekle doğruyu söyledin," dedi. "Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin." Kadın, "Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin," dedi. "Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz." İsa ona şöyle dedi, "Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar."
0: Ne kadar güzel bir hikaye değil mi? Bir kadın. Sevgili dinleyiciler, sizler de bu bölümü daha sonrasında tekrar okuyabilir, üzerinde düşünebilirsiniz. Ama ben bu bölümü okuduğum zaman, daha üzerinde biraz daha fazla düşündüğüm zaman görmüştüm ki aslında bu kadın çok kocalı olması yüzünden diğer kadınlar tarafından dışlanan bir kadındı. Sevilmeyen bir kadındı. Tek başına gitmişti. Çünkü kadınlar ondan hoşlanmıyorlardı. onun çok eşli olmasından dolayı onu dışlıyorlardı ve onu sevmiyorlardı. Ama İsa Mesih diğer insanlar gibi davranmadı ona. Ona yaklaştı. Hem de sevgiyle yaklaştı. Kadın ilk önce İsa Mesih'in ne demek istediğini anlamadı. Onun fiziksel sudan bahsediyor sandı. Ta ki kocanı çağır diyene kadar. Dikkat ederseniz orada kadının cevabı "Sen bir peygambersin" dedi. Çünkü yavaş yavaş zihni açılıyordu. İsa'nın ona dünyasal sudan bahsetmediğini anlamaya başlamıştı. Bizler de öyle değil miyiz? Sevgili dostlar, Tanrımız, Rabbimiz bize dokunmadığı sürece anlayamıyoruz. Hamdolsun ki bu kadını İsa sevdi. İsa onunla konuştu, ona dokundu, ona kendi yüreğinin durumunu gösterdi. Ve ona yardım etmek için hazırdı, oradaydı. İsa o kadın için, sadece o kadın için oraya gitmişti. Başka kadın yoktu kuyunun başında.
1: Çünkü bu kadın dışlanmıştı. Samiriyeli olduğu için ve çok kocalı olduğu düşünüldüğü için dışlanmıştı. Onun yaşadığı bu sıkıntı, bu zorluklardan dolayı hiç kimse ama hiç kimse onu anlamıyordu.
0: Bizler de çoğu zaman birilerinin bizi anlamadığını düşünüyoruz. Bizler de bazen dışlanıyoruz. Sevilmediğimizi, hiç arkadaşımızın olmadığını düşünüyoruz. Biz de bazen başkalarını dışlayabiliyoruz. Onun neler yaşadığını, neden bu durumda olduğunu düşünmeden insanları çok çabuk dışlayabiliyoruz. Ama dikkat etmeliyiz. Gerçekten insanlar ne durumda bilemeyebiliriz, anlamayabiliriz. Onları anlamaya çalışmalıyız. İsa gibi, İsa'nın o kadını anlamaya çalıştığı gibi, İsa'nın o kadına sevgiyle davrandığı gibi bizler de davranmalıyız. Çünkü bizler de bu durumdayız. Belki çok eşli değiliz. Başka hatalarımız var. Başka kusurlarımız var değil mi? Başka eksik olan yönlerimiz var. Sevgili dostlar, bu hikayede gerçekten kendimize ve sizlere hatırlatmak istiyoruz ki Rabbimiz bizlerle çok yakından ilgileniyor. Yaptıklarımız, yaşayışımız, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz tabii ki çok önemli. Ama bununla birlikte yaşadığımız onca zorluk, sıkıntı ya da kötü deneyimlere rağmen tekrar başlamak için bize lütuf ve sevgi vermektedir. İsa kadına yaklaşırken, İsa o kuyunun başındaki kadınla ilgilenirken ona tekrardan başlayabilirsin. Artık eskisi gibi yaşamak zorunda değilsin. Ben sana sonsuz yaşam suyunu vermek istiyorum. Yüreğinin değişmesi için, hayatının değişmesi için sana bir fırsat veriyorum. Hatta siz de okursanız göreceksiniz ki kadın bu fırsatı iyi değerlendirdi. Söylemeyeceğiz, anlatmayacağız, merak edin ve okuyun istiyoruz. Ama diyebilirim ki gerçekten kadının neler yaptığını gördüğünüz zaman sizler de sevineceksiniz ve mutlu olacaksınız. O utangaç kadın, o içine kapanık kadın, o ortam içine giremeyen kadın çok değişti.
1: Evet dostlar, Rabbin kendisinde yaşam vardır. O kendisine gelenleri terslemez, geri çevirmez, sırtını da dönmez. Her birimiz zaman zaman yaşamımızla ilgili sorular sorarız, yanıtlar ararız. Hatırlayalım ki Rabbimiz bize yakındır. Bizim sorularımızı cevaplamak için hazırdır. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ve sonrasında biz yine burada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Evet sevgili dostlar, güzel bir müzik arasından sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün sizlerle çok şey paylaştık diye düşünüyorum. Önce sağlık konularına değindik, daha sonra samimiyetli bir kadının hayatına baktık. İsa'nın ona yaklaşımını gördük ve gerçekten Tanrı'nın çoğu zaman bana böyle yaklaştığını hissediyorum. Böyle yaklaştığını görüyorum. Herkes beni dışlarken, herkes beni sevmezken diye düşünürken, İsa'nın o sevgi dolu kolları her zaman bana açık. Ona dönüp baktığım zaman bu sevgiyi, o muhteşem sevgiyi onun gözlerinde görebiliyorum. Unutmayalım ki Tanrı bizi çok seviyor. Hiç kimsenin sevemeyeceği kadar. Tanrı bizimle herkesten daha fazla ilgileniyor, önemsiyor ve ciddiye alıyor sevgili dostlar. Şimdi isterseniz mücevher kutumuzdan sizlere güzel bir şiir okumak istiyoruz. Şiirimizin adı Övgüye Layık. Ayı ve yıldızları yaratan o, zaman ayırıp beni düşünüyor. Kum tanelerinden fazla olan düşünceler denizde buluşuyor. Ellerinin işleri her yanımı sarıyor. En büyük hayranım o benim. Daima peşimde, anlamama yardımcı oluyor. Kendi çocuğu olarak beni paha biçilmez bir mücevher gibi görüyor. Yücelerdeki tahtında oturduğu halde yeryüzüne doğru eğilip kulak veriyor. Eşsiz krala sunduğum yürekten övgüleri duymak için onun adını daima yücelteceğim. Ona övgü ilahileri söyleyeceğim. Sevgili dinleyiciler, bu ilahilinin içinde bile Tanrı'nın insana, Tanrı'nın bana ve sana verdiği değeri görebildik mi? Elini uzatmak için hazır, sevgisini sunmak için hazır, sesimizi işitmek için her ne durumda olursak olalım. Bizi işitmek, cevaplamak, olduğumuz durumun içinden çıkarıp kurtarmak için hazır. Neden mi? Çünkü bizi çok seviyor.
1: Evet, bir Umut Kadınları programımızın daha sonuna geldik. Umarız ki bugünkü programımız size teşvik olmuştur. Bütün hafta boyunca umudunuz hiç eksilmesin. Umudunuz daima Rab'de olsun. Esenlikle kalın.
0: Ayrıca bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimizi tekrar etmek istiyoruz. umutkadınları@hotmail.com umutkadınları@hotmail.com adresinden bizlerle görüşlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Umut Kadınları programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Annelik konusunda Meryem'den daha iyi bir örnek yoktur. İlk oğlu, İsa da dahil olmak üzere, en az 6 çocuğu tek başına yetiştirmiş, çekip çevirmiştir. Meryem'in annelik çağrısı bize anneliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bugün bu yüce çağrı üzerinde durmaya devam edeceğiz. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Annenin Yüce Çağrısı adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu? Bunların hepsi İsa'nın üvey kardeşleriydi, 4 erkek kardeşi olduğu kesindi ve en az 2 kız kardeşi vardı. Çünkü onlardan çoğul olarak söz edilmiştir. En büyük oğlu İsa olmak üzere 6 çocuğu daha çekip çeviriyordu. Bunu hayal edebiliyor musun? Şimon'a hanginiz vurdu? Yakup, Şimon'a İsa vurdu, ben gördüm. Emin misin? Hayır, anne İsa değildi. Yani o hiç yalan söylemedi. Hiç kimseye vurmadı. O hep doğruyu söyledi. Hiçbir şeyi çalmadı. O dürüst bir abiydi. Meryem böyle bir evi çekip çeviriyordu. Kutsal kitap, kardeşlerinin hizmet etmeye başladıktan sonra bile ona inanmadıklarını söyler. Bu ayeti açmanı isteyeceğim ama bir kenara yazabilirsin. Yuhanna 7. bölümün 3. ayeti. Oldukça alaycı bir şekilde ona... Bayrama gidip mucizelerini orada göstersene. Burada kalırsan bu mucizeleri kimse göremeyecek dediler. Yuhanna şunları yazar. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İşte Meryem bütün bunlarla baş etmek zorundaydı. Daha da kötüleşiyor. Markos 3'te dikkat çekici bir öykü var. Yakınları aklını kaçırdığını düşünüyordu. 20. ayetten başlayarak ne dediğine dikkat et. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Kardeşimize bak, bak ne yapıyor. Bütün bu büyük kalabalıkları topluyor, büyük büyük laflar ediyor ama biz onu tanıyoruz. Onunla birlikte yedik içtik, birlikte oynadık. Bu nasıl olabilir? Onu kalabalıkların arasından kurtarmaya çalıştılar. Sonraki ayetlerde içine bir cin girdiği için kendini kaybettiğini söylediler. Şimdi öykünün biraz ilerisinden devam edelim. 31. ayette şöyle diyor. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Onu götürmek istediler. Meryem'in oğlunun kim olduğundan kuşku duyduğunu hiç sanmıyorum ama bu tartışmada onun nasıl bir rol oynadığını da bilemeyiz. 31. ayette daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları "Bak" dediler. "Annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar" dediler. "Tamam anne geliyorum. Kardeşlerimle ve seninle sohbet ederiz" diyerek mi karşılık veriyor? Hayır. İsa buna karşılık onlara "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi. "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. İşte bu kadar." İsa onları başından savar. Kardeşleri ne olduğunu anlamadı ve Meryem bütün bu gerginliği yönetmeye çalışıyordu. Çünkü bu çocuk yalnızca olgun değildi. O tanrısal bir çocuktu ve kalıplara uymayı reddediyordu. Onunla ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Şimdi kılıç sonunda Meryem'in kalbine saplanmıştı ve bu onun varlığının en hassas noktasıydı. İsa çarmıha gerilirken Meryem gelir. Yusuf'tan yine söz edilmez. Neredeyse herkes, ben de bunun doğru olduğuna inananlardanım, Yusuf'un daha önce öldüğüne inanmaktadır. yaşamlarının bir parçası değildi. Meryem'in karma bir ailesi vardı. İlk oğlu olağanüstüydü. En az 6 çocuğu daha vardı. Ve şimdi İsa ölüyordu. Meryem de oradaydı. Onun yerine seve seve geçerdi ama bunun işe yaramayacağını biliyordu. Çünkü o kurtarıcıydı ama Meryem değildi. Hatta Meryem'in şarkısı adlı ilahide açıkça belirtildiği gibi oğlu tarafından kurtarılması gerektiğini de biliyordu. Kurtarıcım olan Tanrı'yla seviniyorum diyor. O da kurtarılmaya ihtiyacı olan bir günahkardı ve işte oradaydı. Yetkililere giderek bu adam deli, onu çarmıhtan indirin diyebilirdi. Ama müdahale etmedi. Çünkü ilahi iradenin orada gerçekleşmekte olduğunu biliyordu. Ama yine de oradaydı. Ve onun dayanılmaz acılar çekerek ölüşünü izliyordu. Kardeşlerinin orada olduğundan söz edilmez. Bildiğimiz kadarıyla hiçbiri orada değildi. Annesi bunca kederi tek başına yüklendi. Kılıç kalbine saplanmıştı. Hem de nasıl bir kılıç. Anne baba olmanın zorlukları, coşkuları, heyecanı, fırsatları ve sevinçleri vardır. Ama aynı zamanda anne olduğumuzda büyük miktarda üzüntüyü de kabul ederiz. Anne olmak kolay değildir. Şimdi yapmak istediğim şey yalnızca annelere değil, sonuç olarak hepimize cesaret verecek. Tanrı'nın tek bir hayata, tek bir bebeğe yaptığı çağrıyı anlamamıza yardımcı olacak, yaşamımızı değiştirecek, üç dersi anlamamıza yardımcı olacak şekilde tüm konuştuklarımızı toparlamaktır. Her şeyden önce anneliğin en yüce çağrı olduğu açıktır. Bugün bizi dinleyenler arasında çocuk yetiştirmenin önemli olmadığını düşünen tek bir annenin bile bulunmadığından eminim. Önemli mi? Evet, önemli. Çoğu zaman göremedikleri şey bunun ne kadar önemli olduğu, sonuç anlamında ne kadar büyük bir önem taşıdığıdır. Birçoğu bunu anlamaz. Çok zor koşullar nedeniyle evin dışında çalışmak zorunda kalan birçok annenin bulunduğunun tabii ki farkındayım. Bazen boşandıkları için, bazen de başka nedenlerden dolayı çalışmak zorunda kalırlar. Ev dışında değil de evde çalışabilenler de var. Yani insanlara suçluluk duygusu hissettirmek gibi bir niyetim yok. Herkesin durumu birbirinden farklıdır. Söylemek istediğim, kilise olarak bir araya gelerek yaşam mücadelesi verenlerin ve özellikle de yalnız annelerin yanında durmak. Kendimizden fedakarlık ederek onların aileleri olmak. Bu ebeveynlik sürecinde onlara yardım etmektir. Çocuklu bir yetişkin olarak eve geldiğinde konuşacak bir yetişkin bulamamak kadar kişiye kendini yalnız hissettiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Yalnız anneler, Tanrı sizi kutsasın. Selma Frabert'in yazdığı bir kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Bir depoya bırakılan paketler gibi komşuların, yabancıların evlerine bırakılan bebekler, küçük çocuklar için kaygılanıyorum. Bir bebekle anne babasının kurdukları ilk kalıcı insani bağ, onlara sevgiyi, güveni, sevinci ve özdeğerlerini öğretir. Ama bu topraklarda milyonlarca küçük çocuk ve bebek kendi kendilerine hayatta kalmayı öğreniyor. Kreşlerde acımasız olmayı öğreniyorlar. Evin dışındaki dünyanın umursamaz, hatta düşmanca bir dünya olduğunu öğreniyorlar. Yetişkinlerin birbirlerinin yerine geçebileceğini ve sevginin değişken olduğunu, insanlarla kurulan bağların tehlikeli olduğunu ve sevginin hayatta kalabilmek için biriktirilmesi gereken bir şey olduğunu öğreniyorlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Siz kabul edip etmemekte özgürsünüz. Tanrı'nın lütfunun her türlü hatayı örtebileceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ancak araştırmalardan edinilen bilgilerin gösterdiğine göre bebekle annesi arasındaki bağın sevgi dolu ve güvenli olmaması durumunda bu çocuk evliliğe adım attığında bu bağın kalıcı olarak kurulamamasının etkilerini yaşayacak ve böyle de devam edecektir. Annelik yalnızca önemli bir şey değildir. Son derece önemlidir. Sen ve ailen birlikte bunun sizin için tam olarak ne anlama geldiğini bulmalısınız. Çünkü herkes için farklı olabilir. Ama Tanrı'nın bu benim çocuğum, onu benim yerime sen yetiştireceksin dediğini unutma. Bundan daha önemli bir şey yoktur. İkincisi, anneliğin ödülleri de vardır. Bunu bekliyordunuz değil mi? Sabırla bunu bekliyordunuz. Ödüller nerede diye sorabilirsin. Ebeveynliğin ödülleri genellikle geç gelir. Meryem, İsa çarmıha gerildiği sırada oradaydı. Ve İsa, annesini en sevdiği öğrencisine emanet etti. Bu, Meryem'in yüreğine dokunmuş olmalı. Yuhanna'yı işaret ederek, anne, işte oğlun dedi. Sonra öğrencisine, işte annen dedi. Kutsal kitap, o andan itibaren Yuhanna'nın Meryem'i kendi evine aldığını söyler. Yuhanna, tamam, İsa'nın bana verdiği sana bakma görevini kabul ediyorum dedi. Meryem'in ömrünün geri kalanında Yuhanna'nın ona gözü gibi baktığından eminim. Yani orada bile bir ödül vardı. Şimdi belki de size ödev vermenin tam zamanı. Bu hafta annene onun senin için ne kadar önemli olduğunu söyle. İlişkinizi yeniden bina et. Ben bunu artık yapamam. Eskiden annemi her anneler gününde arardım ama annem artık aramızda değil. Ya da onaylanmaya ihtiyacı olan başka bir anne bul ve onu teşvik et. Anne olmanın ödülleri vardır. Ve sonra İsa Mesih'in kardeşlerinin ona nasıl inanmadıklarını ve ah bildiğin gibi o aklını kaçırdı, gidip onu yakalayalım dedikleri öyküyü biliyorsundur. Peki bu öykü nasıl bitti? Ah arkadaşlar, çok güzel bitti. Arkadaşlar, az önce vaazda söz edilen cümleyi bir kere daha hatırlatmak isterim. Anneliğin ödülleri ve övgüleri genellikle geç gelir. Ama eğer sadıksan, geriye dönüp bakınca Tanrı kesinlikle sadıktır diyeceksin. Bazı durumlarda çocuklar söz dinlemez ve asi gibi görünürler ama sadık anne babaları sayesinde Tanrı'yı severek büyürler. Ve ancak geriye dönüp baktığımızda Tanrı'nın muhteşem lütfunu görebiliriz. Sabret, sadık kalmaya devam et. Düzelecek. Çocuklarının yaşamında Tanrı'nın lütfunu gördükçe onun yaptıklarına hayran kalacaksın. Ailenin parçalandığı bir zamanda yaşıyoruz. Amerika'da her gece yataklarına tek bir ebeveynle yatan 20 milyon çocuk için üzülüyoruz. Ve dünya genelinde aynı durumda olan milyonlarca çocuk var. Bu mesaj dizisini sizlere büyük bir imanla ulaştırıyoruz. Dizimizin adı Ailemiz için verdiğimiz mücadele. Senden görmezden geldiğin, örtbas ettiğin sorunlarla yüzleşmeni rica ediyoruz.

0: 10 mesajdan oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Hiçbir iş yalnız bir anne olmak kadar zor değildir. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında kilisenin kadınlara yardım etmek için neler yapması gerektiği konusunda Pastor Lutzer'ın düşüncelerini öğrenmek için bize katılın. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir? Başka bir dünya, hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, bir şeyleri değiştirerek dedik ya, yepyeni dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programıdır efendim. Bir önceki programda biraz daha eğlencelik bir konu yapmıştık sanırım. Şimdi bugün biraz derin mevzulara dalacağız yine. Tamam, eğlendik, yeter o kadar. Biraz kişisel gelişime bakalım.
1: Çok kontrollüyüz gerçekten.
0: Evet, evet. Çünkü sonuçta amacımız evet eğleneceğiz ama kendimizi geliştirmek de istiyoruz. Senin şimdi o güzel girişlerinden vardır kesin. Hadi bakalım.
1: Evet, dediğin gibi bugün böyle yine derin konulara dalıyoruz. Beynimiz muhteşem şekilde işliyor. Henüz nasıl işlediği tam olarak da keşfedilmedi ama keşfedildiği kadarını bilinçli kullandığımızda ve yönlendirdiğimizde inanılmaz sonuçlar alabiliyoruz. Bugün beynimizin frekanslarını konuşacağız. Bakalım bunları bilmek ne işimize yarayacak ve bilinçli olarak nasıl kullanacağız? Bunu konuşacağız.
0: Tamam, anlaştık. Çok güzel bir konu.
1: Evet. Peki neden seçtik bu konuyu?
0: Geçen gün açıkçası şunu fark ettim. Bu frekansları bilmek, neyi ne şekilde yaptığınız ve aslında sınırınızın nereye kadar gidebileceğini size gösterecek bir şey. Eşimi inceliyordum. Yani bir projesi var, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra aklıma geldi bu frekanslar ve enteresan şekilde de karşıma bununla alakalı bir video çıktı. Dolayısıyla paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir şey var. Beynin bir etkinlik frekansı var. Ve bu frekansı, yani önümüze iki yol çıkıyor. Ya daha kendimizi zorlayarak bir şey yapacağız ya da tam tersi hiç zorlanmadığımız bir boyuta, bir frekansa geçeceğiz ve daha verimli olacağız. Burada bu iki yoldan birini tercih ediyoruz. O yüzden paylaşmak istedim. Bakalım siz hangi yolu tercih etmişsiniz? Eğer olduğunuz yoldan memnun değilseniz diğer yola nasıl geçeriz? Bugün ona bakacağız.
1: Evet. Sence bu beyin dalgaları ile ilgilenmek için bilim adamı olmamıza falan gerek var mı peki?
0: Hiç yok. Çünkü aslında hepimiz bunu günlük hayatımızda kullanıyoruz. Neden? Çünkü hepimiz bir kere mecburen uyuyoruz. Her insanın beyin dalgaları aktivite durumuna göre farklılık gösteriyor zaten gün içinde. Burada yapmaya çalıştığımız şey sadece çok basit, hani belki böyle işte yarım saatte öğrenilebilir bir şeyin farkına varacağız ve ondan sonra onu nasıl kendi hani kontrolümüz altına alabiliriz, buna bakacağız. Bilim adamı olmamıza gerek yok. İnanılmaz derecede meditasyon yapan biri olmamıza gerek yok. Sadece farkında olmamıza gerek var.
1: Sen daha önce hayatında bunları bilinçli olarak kullanmayı denedin mi? Ve bir yararını gördün mü?
0: Gördüm, denedim ve inanılmaz yararını gördüm. Şimdi genel olarak baktığım zaman benim hayatımda çok tıkandığımı hissettiğim bir zamandı. Çünkü bir şeyler üst üste geliyor, bir şeyler yapmam lazım vesaire. Yapıyorum, yapıyorum, tam böyle düşündüğüm kadar yararlı olmuyor. Bana bir getirisi olmuyor ya da bir yerde tıkanıyorsunuz. O zamanlarda neden tıkanıyorum ya da nasıl daha eforsuz, daha verimli olabilirim? Bunları düşünmeye başlıyorsunuz. Yani neden olmuyor diye düşünüyorsunuz. Ya da nasıl olabilir, nasıl gerçekleşebilir diye düşünüyorsunuz. Benim de böyle bir zamanım vardı yıllar önce, yani hani belki 11 yıl falan oldu. O zamanlarda fark etmiştim ben bunu ve sonrasında böyle şeyler uygulamaya, bunu bilinçli olarak kullanmaya başladım. Ve inanılmaz kolaylaşıyor hayat. Hani diyoruz ya böyle stres azalırsa şöyle böyle, tamam da hani stres nasıl azaltalım? Evet, fizyolojik olarak yapabileceğimiz egzersiz yapmak, doğru beslenmek vesaire, nefes egzersizleri, bunlar var. Evet, ama işin özünde daha derin bir kısmı da var. Şimdi biz de burada normalde her şeyi önce bir genel olarak anlatıyoruz. Daha sonra gitgide derine gidiyoruz. Bu program ve bundan sonraki program da bu dep derin programlardan olacak. Ben bunu uyguladığımda hayallerimin gerçekleştiğini gördüm. Hatta her şeyin benim hayal edebildiğimden çok daha hızlı, çok daha kolay bir şekilde ve daha güzel olarak gerçekleştiğini gördüm. O yüzden yani ben yaptım, oldu, neden başkası yapmasın?
1: Evet, geçelim bir sonraki soruya. Evet, beyin dalgaların, yani bu beyin dalgaların derken neyden bahsettiğimizi netleştirelim bence.
0: Beynin temel dalgaları var. Sen birazdan özetlersin ama ben şöyle bir giriş yapayım.
1: Tamam.
0: Öncelikle biz normal halimizde beta dalgasında oluyoruz. Şimdi beta dalgasındayız ve önümüze bir iş geliyor. Bu noktada sanki yol ayrımına geliyoruz gibi oluyor. Ya gamma'ya doğru gideceğiz ya alfa'ya doğru gideceğiz. Gamma'da her şeyi çok beynimizi zorlayarak evet yapabilirim, şunu da böyle yapacağım, bunu da böyle yapacağım diye kendimizi beyin aktivitesini hızlandırarak bir şeyleri çözdüğümüz halimiz, ki bu sınırlı bir şey. Bir de alfa var. Alfa çok daha sakin olduğumuz ve bambaşka bir boyut. Frekans nedir? Şimdi ses frekansı nasıl ki hani böyle bir saniyede kaç kere titreşiyor hava, onlara bakılıyor ya. İşte bilmem kaç hertz şuna denk geliyor, şu sese denk geliyor. Bilmem kaç hertz bu sese denk geliyor deniyor. Yani gayet bilimsel bir şey. Bunlar da gayet bilimsel. İnsanların başlarına EEG denen, şimdi sen söylersin, bir alet yerleştirildiğinde, evet, beyin dalgaları ölçülebiliyor. Yani onun rezonansı ölçülebiliyor. Frekansı ölçülebiliyor. Dolayısıyla siz şunu söyleyebiliyorsunuz. Aa, bu kişi uyuyor. Yani o kişinin uyuyup uyumadığını görmeden, bu uyuyan bir beyin, bu komada bir beyin, bu işte matematik problemi çözmeye çalışan bir beyin falan şeklinde ayırt edebiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki amaç şu: bir şeyle, bir problemle ya da yaratıcılıkla alakalı bir şey lazım, bir şey öğrenmeye çalışıyoruz, önümüzde bir zorluk var, bir şey üreteceğiz vesaire vesaire. Yapmamız gereken şey önce beynimizi doğru frekansa ayarlamak. O zaman zaten o iş çözülecek. Yani 2 saat gamma frekansında kendimizi heder edip, nasıl anlatayım bilmiyorum, böyle çırpınarak yapmaya çalıştığımız ve muhtemelen de çok da iyi bir sonucu olmayan işleri alfa frekansını seçersek belki bir dakikada "Aa, aklıma geldi" deyip çözüverebiliriz. Ve madem böyle bir şey var, neden kullanmayalım?
1: Beta dalgaları. Frekans aralığı 12-30 Hz arasında oluyormuş. Aktivite durumu, uyanıklığı ve zihinsel aktivite sırasında yüksek oluyormuş. İşlevleri ise dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu sağlıyor. Bilişsel işlemleri gerçekleştirmek, zihinsel uyarılmayı desteklemek, zihinsel aktivite ve düşünce süreçlerini kontrol etmekmiş.
0: Yani bu ne demek? Siz birisini dinliyorsanız, gerçekten dikkatle dinliyorsanız beta dalgasında olacaksınız. Ya da normalde günlük hayatımızda sürekli olarak bir veri geliyor. Yani mesela merdiven görüyorsunuz ve beyniniz bacağımı kaldırmalıyım olarak bir şey algılıyor. Sadece gerçekten de çok ciddi şeyler yapmanız gereken durumları algılama olarak düşünmeyin. Bilişsel dediğiniz şeyler sürekli olarak beyninizde devam eden öğrenme, algılama, bir şeyleri bir şeylerle bağlama gibi faaliyetler. Yani mesela görmüyorsunuz normalde ama uzaktan bir ses duydunuz ve o sesin işte "bu ambulans, ambulans geçiyor" ya da "aa işte kedi, aa şu" diyebiliyorsunuz. Kediyi aslında görmüyorsunuz ama sesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Neden? Çünkü beyninizde kedi sesi daha önceden kayıtlı, onu tanımlamışsınız. Şimdi yeni duyduğunuz bilgiyle o bilgiyi denkleştiriyorsunuz. Dolayısıyla anlamış oluyorsunuz. Ya da size söylenenler, bir dil biliyorsunuz öncelikle, ya da onun art alan bilgisini biliyorsunuz. Hani diyelim ki matematikte bir şeyden bahsediliyor size. Hiç, sıfır, hiçbir şey bilmeseniz bir şey ifade etmeyecektir çok fazla. Ama eğer biraz aşina olduğunuz bir konuysa anlayacaksınız. Neden? Çünkü daha önce bildiklerinize bağlanacak, değil mi? Beta sizin normal günlük işte dinlerken, yürürken, gelirken, giderken içinde olduğunuz uyanık durumunuz. Yani kısacası beta'da hiçbir problem yok. Hepimiz uyanık olduğumuz halimizde beta'dayız. Peki günlük hayatımızda beta yerine başka bir şey de olmak mümkün mü? Mümkün. İşte bugün onu konuşacağız. Evet.
1: Evet. Bir sonraki de alfa dalgaları.
0: Hı-hı.
1: Frekans aralığı 8 ve 12 Hz'miş.
0: Hı-hı.
1: Ve aktivite durumunda gözler kapalı, dinlenme ve gevşeme sırasında artıyormuş.
0: Hı-hı.
1: İşlevleri ise zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlıyor. Hı-hı. Yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik ediyor.
0: Hı-hı.
1: Zihinsel stresi azaltıyor. Bilinçaltındaki bilgiye erişimi de kolaylaştırıyormuş.
0: Evet, bu ne demek biliyor musunuz? Hani hep diyoruz ya meditasyon yapın. Meditasyon illa herkese ben meditasyon dediğimde om diye bir şey anlıyor. Öyle bir şey değildir. Meditasyon sadece bazen nefesinize odaklanarak, bazen sadece bir obje olur, bir şey olur, yani bir düşünce olur, bir imgelem olur. Bir şeye odaklanarak o beyin frekansınızı alfaya doğru hatta tetaya doğru çekmeye çalıştığınız bir zamandır. Şimdi alfa size şöyle bir şey sağlıyor aslında. Diyelim ki bir şey düşünüyorsunuz, bir şey arıyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela evde kablo kayıp. Böyle diyelim. Beta'daysanız eğer evin altını üstüne getirirsiniz ya da işte o çekmeceye bakarsınız, bu çekmeceye bakarsınız ya da oturursunuz. Aklınıza bakacak bir yer daha gelir. Aa işte koltuğun altına mı kaçtı der gider oraya bakarsınız. Beta böyle bir şeydir. Alfa'da ise hiçbir şey yapmazsınız. Sadece beyninize sakinlikle bunu bulmak istediğinizi söylersiniz ve aklınıza nerede olduğu gelir. Dolayısıyla fiziksel olarak onun altına bakayım, burayı karıştırayım, orayı açayım yapmamış olursunuz. Zaten alfanın özelliği budur. O yüzden de bütün başarılı insanlar genel olarak mesleklerinde bakıldığı zaman özellikle sporcular, oyuncular, hatta pek çok bizim yani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yurt dışındaki bilim adamları, yurt dışındaki iş insanları hepsi bu yöntemi kullanıyorlar. Neden? Çünkü çok fazla veri akışı var ve ne bileyim bir şeyin nerede olduğunu diyelim ki hani kablonuzu bulmak evde hadi yine biraz kolaydır. Ama bazen mesela diyelim ki koca bir İstanbul'da ben bir tane kutu sakladım ve bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bazı kişiler için sorunlar çok daha içinden çıkılamaz. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey aslında zihnimizi o şeyi yapmaya odaklamak. Ve normalde hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi sen orada aktivite tekrar okur musun? Mesela neler dedin? Yaratıcılık.
1: İşlevleri değil mi?
0: Hı-hı.
1: Zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlıyor.
0: Evet,
1: yaratıcılığı.
0: Birincisi stresten uzaklaşıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi biz bu frekansa geçtiğimizde, nasıl geçileceklerini de bu arada söyleyeceğiz daha sonra.
1: Hı hı.
0: Biz bu frekansa geçtiğimizde stres atmak için çay içmem lazım, şunu yapmam lazım da olmuyoruz. Zaten zihnimiz her ne kadar hani stresten ölüyor bile olsak bir anda daha kolay nefes alabilirsiniz. O yüreğinizdeki sıkışma vesaire hani omuzlarınızdaki gerilme kendiliğinden yok olur. Zaten ortadan kalkıyor. Çünkü sürekli bilişsel yani zihinsel onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım beyninizle kendiniz düşünerek yaptığınız bir alandan dışarı rahatlığa çıkmış oluyorsunuz. Hani bir fabrikanın gürültüsünden böyle çayıra çimene çıplak ayak çıkmak gibi ya da kendinizi denize atmak gibi bir şey. Ve çok keyifli, sonsuz bir şey. Sonra yaratıcılık dedin. Yaratıcılıkla daha önceki bölümlerde bizi takip edenler varsa eğer problem çözme merkezinin aynı olduğunu söylüyoruz beyinde. Ortalama aynı yerler etkinleşiyor. Bu ne demek? Yaratıcı insanlar, yaratıcı bir çocuğunuz varsa, iyi resim yapan olabilir, sanatla alakalı olabilir ya da bir şeyler icat edebilen birisi. Aynı zamanda da diyelim ki, aa mesela bu çanta doldu ya ben buna sığdıramıyorum deyince onu nasıl çözebileceğini bulur. Vakumu icat eder. Vakum icat etmez. Aa şunu şöyle katlasak daha buraya bu oturabilir vesaire der. Yani sorun çözmek dediğimiz şey günlük olarak işte ne bileyim karşınızdan birisi geliyor ve sizin biraz yana kayıp yürümeniz de sorun çözmektir. Hepsi beynin aynı merkezi. Dolayısıyla alfa sizin otomatik olarak bunu yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi aklınıza geliyor. Ya işte şu iş yerinde de şu proje var şunu şöyle nasıl yapacağım? Ha şöyle yapalım ya oluyor. Ama öbüründe beta'da siz onu çiziyorsunuz, bunu çiziyorsunuz, oraya saldırıyorsunuz, bunu arıyorsunuz. Yani böyle sürekli bir fiziksel aktif haldesiniz. ya da zihinsel olarak aktif haldesiniz, alfada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece gözler, belki diyelim kapalı, gözleriniz kapalı olmak zorunda bile olmayabiliyor bazen. Eğer alıştıysanız o alana geçebilmeye. Siz sadece o şeyi istiyorsunuz, o şeye odaklanıyorsunuz ve o şey size geliyor. Sonra işte içimden böyle geldi ya diyorsunuz ya da aklıma böyle geldi diyorsunuz. Adını böyle koyuyorsunuz. Hadi kısa bir araya gidelim, ondan sonra diğer şeye geçelim.
1: Bu arada lütfen sizler de bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. There's a blessed assurance.

0: Güzel.
1: Bugün beyin dalgalarından bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Ve dedik ki sürekli beta'da olmamalıyız normalde.
0: Hı hı.
1: Peki nerede olmalıyız? Bir de nasıl olacağız bu yerde? Onları konuşmaya çalışıyoruz. Alfa'dan bahsediyorduk ve ne dedik alfa ile alakalı? İşlevsel olarak bu hı hı. alandayken belki böyle gözleriniz kapalı, sakinleşmişsiniz, stresinizi atmışsınız. Ondan sonra yaratıcılığınız çok iyi çalışıyor dedik ya, aklınıza geliyor.
0: Hı
1: hı. Aklınıza fikirler geliyor. Ya da bir şey kayıp onun nerede olabileceği aklınıza geliyor vesaire. Başka ne gibi işlevleri vardı?
0: Hayal gücümüzü teşvik ediyor.
1: Hı hı.
0: Ve dediğin gibi zihinsel stresimizi azaltıyor.
1: Hı hı.
0: Ve bilinçaltındaki bilgiye erişimi de kolaylaştırıyor.
1: Özellikle sınavlarda böyle bir noktaya geçerseniz, hani bazen ezberlersiniz ama bir türlü aklınıza gelmez ya. İşte o bilgiye, çünkü aslında o sizde var, siz onu öğrendiniz ama beyniniz onun yeterince önemli olmadığını düşünüp biraz gömmüş olabilir. Ya da stresten dolayı oraya ulaşamıyor olabilirsiniz. Eğer bu alfa frekansına geçmeyi, yani frekans da demeyeyim ama ne diyeyim bilemiyorum, beyin dalgalarına geçmeyi başarırsanız, hı-hı. o şey aklınıza gelir. Yani tam olarak alfa için belki kullanabileceğimiz şey aklına gelmek. Dolayısıyla eğer sınavlarda ya da yabancı dil konuşurken ya ben çalışıyorum işte öğreniyorum olmuyor niye konuşamıyorum işte konuşacağım zaman böyle trak geliyor denir tiyatro terimi olarak. Niye öyle kala kalıyorum, unutuyorum şöyle böyle dediğiniz noktada alfaya geçmeyi başarırsanız zaten akıcı olarak sakinlikle konuşacaksınız. Aklıma gelmiyor dediğiniz kelime aklınıza gelecek. Ve fikirler çok daha yüksek kalitede olacak. Aklınıza gelen fikirler. Kendi yapıp etmenizden çok daha yüksek kalitede fikirler gelecek. Siz bile kendinize şaşıracaksınız. Düşünün ki evden dışarı çıkacaksınız. Evet, çok yoğun. Bugün mesela benim için de çok yoğundu. Ama o size bir yük olmayacak ve kendiniz bile inanamayacaksınız. Bu kadar işi bu kadar sürede nasıl hallettim ve hala nasıl enerjim var ve mutluyum. Kendimi de stresli hissetmiyorum. Tam olarak alfanın hissiyatı budur. Hadi geçelim bir sonrakine.
0: Evet, geldik teta dalgalarına.
1: Hı hı.
0: Frekans aralığı 4 ve 8 Hz arasında. Aktivite durumu ise uyku, derin meditasyon ve rüya aşamasında artıyor.
1: Hı hı.
0: İşlevleri de yaratıcılığı teşvik ediyor.
1: Hı hı.
0: Derin dinlenme ve gevşeme sağlıyor. İçsel farkındalığı artırıyor. Bellek ve öğrenme süreçlerini de destekliyor. Duygusal hı hı. iyileşmeyi de kolaylaştırıyor.
1: Şimdi biz uykuyla alakalı konuştuğumuz bölümde dedik ki bir REM uykusu var. Hani bu böyle hafif uykunuz ve o uykudayken bir rüya görüyorsunuz, iki öğrenme sağlanıyor vesaire. Aynı teta dalgaları ortalama olarak REM uykusuna denk geliyor gibi bir şey. Ama normalde teta dalgasına günlük hayatta ulaşabilenler de var. Farkındaysanız frekansları söylüyor, gitgide bu frekanslar düşüyor. Bunun nabzınızı düşürmek gibi, hayatı yavaşlatmak gibi algılayabilirsiniz. Hmm. Tabii bu bir benzetme, nabzınız falan düşmeyebilir. Bazılarının evet nabzı da düşüyor çünkü belki stresten anksiyeteniz var, güm güm güm kalbiniz çarpıyor vesaire vesaire. Siz bu frekansa, bu rahatlama durumuna geçtiğinizde zaten otomatik olarak tabii ki de nabzınız da düşecektir. Ama teta normalde bizim hafiften uyuduğumuz zaman. Hani bazen de böyle yarı uyanık, yarı uyur olursunuz vesaire ya. Kendinizi dinlendirdiğiniz bir zaman. Diyelim çok ağladınız vesaire, böyle yorgun düşersiniz, uyursunuz, kalkarsınız ve biraz daha iyi hissedersiniz. Neden? Çünkü uykuda duygusal iyileşme de sağlanıyor. Nasıl sağlanıyor? İşte bu dalga sayesinde sağlanıyor. Peki, ben sürekli fikre ihtiyacım var, uyuyayım. Şunu yapmam lazım, uyuyayım. Moralim bozuk. Uyuyayım, hani günün o zaman 20 saatini uyuyarak mı geçirmem lazım? Hayır. Teta dalgasına da normalde gün içerisinde uyumak haricinde ulaşılabiliyor. Şimdi çok böyle eski Türk kültüründe istiareye yatmak mı ne diyorlar ya, hani uykuda sanki soruyorlardı bir şeyin cevabını almaya çalışıyorlar.
0: Hı hı.
1: Onun da aslında mantığı buradan geliyor.
0: Hı hı.
1: Çünkü beynimiz bildiğiniz şeyleri gömüyor. Arada kullanılmayan bazı nöron bağlantıları da günlük hayatta aktif olarak gün

0: yüzünde olmuyor. Bu ne demek? Siz mesela birinin, diyelim ki ismini soyadını biliyorsunuz, telefon numarasını duydunuz bir yerde. Onu beyniniz silemez, koydu bir yere. Sonra hatırlamaya çalışıyorsunuz, hatırlayamıyorsunuz. Theta'nın alfadan farkı şudur. Kendinizin bile bildiğinizi bilmediğiniz şeyleri hatırlayabilirsiniz. Ya aklıma birden şöyle şöyle biri geldi, bu kızın ya da bu çocuğun telefon numarası şuydu dersiniz. Ya da durduk yere kitap yazma fikri gelir aklınıza ve bütün hepsi yazılı gibidir. Yani böyle cümle cümle aklınızdan akar, çizimleri gözünüzün önündedir tamamen. Ortada hiç kendi ısmarlamadığınız, hatırlamaya çalışmadığınız, durduk yere size gelen bir şey vardır. Bildiğinizi bile bilmediğiniz bir şey. Bu boyutlardayken konuştuğunuzda, diyelim ki yabancı dilde konuşuyorsunuz. Ya ben bu kelimeyi biliyormuşum ki dersiniz. Belki hayatınızda hiç bildiğinizin bile farkında olmadığınız bir şeyleri birden söyleyebilirsiniz. Theta aynı zamanda vücudumuzu programlayabileceğimiz bir frekans. Yani ne demek programlamak? Kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Ben yabancı dil konuşuyorum. Ve kendiniz o zaman konuştuğunuza ikna olursunuz. Aslında yabancı dili öğrenip konuşamamanızın sebebi kendinize ket vuruyor olmanız. Yani kendiniz kendinizi engelliyorsunuz, blokaj koyuyorsunuz. Su gibi ne biliyorsanız akar. Theta'da kendinizi programladığınızda. Ya da ben iyileşeceğim. Şimdi iyileşmek, yaraların kapanması, her şekilde ruhsal olarak vesaire vesaire iyileşmek insan özünde olan bir şey mi? Sonuçta yaralanıyorsunuz, yara kapanıyor değil mi? Evet, insan özünde olan bir şey. Eğer iyileşemiyorsanız asıl bir tuhaflık var. Çünkü gayet hani böyle filmler oluyor ya, mutantlar vesaire iyileşiyorlar birden. İnsan gayet kendiliğinden iyileşmeye programlı normalde. Doku yenilenmesi diye bir şey var. Ya da işte doku büyümesi vesaire vesaire. Dolayısıyla siz kendinizi bu frekanstayken iyileşmeye de programlayabilirsiniz ve yaralarınız çok daha hızlı iyileşir ya da kendiniz normalde olduğunuzdan çok güçlü hissedersiniz kendinizi. Başınıza hoş olmayan şeyler gelmiştir. Normalde ruhsal anlamda çöküntü yaşamanız gereken bir zamandır ama ya ben bunu nasıl kaldırdım böyle dersiniz kendi kendinize. İşte Theta bunları sağlar. Theta'yı bilinçli olarak kullanmak hayatınızı değiştirir.
1: Ve geldik Delta'ya.
0: Geldik Delta'ya. Evet. Delta'da aslında diyeceksiniz ki ya uyuyoruz, uykumuzu da rahat bırak Nisan artık diyebilirsiniz tabii ki. Ama bu da kendimizi programlamak için kullanılabiliyor. Buyurun efendim.
1: Evet, Delta dalgaları 0,5 ile 4 Hz arasında.
0: Düşünsenize ne kadar düştü.
1: Evet. Aktivite durumu da derin uyku ve bazı meditasyon aşamalarında yüksek şekilde görülüyor. İşlevleri ise dinlenme, yeniden şarj olma ve vücudun iyileşme süreçlerini destekliyor. Hı-hı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok ilginç. Hı-hı. Fiziksel rahatlama ve stres azaltmayı sağlıyor. Hı-hı. Yüksek stres veya anksiyete durumlarında da dengeyi sağlıyor.
0: Evet. Bunu vücudunuz otomatik olarak zaten yapıyor. Hı-hı. Şaşırdık mı? Hayır. Çok ciddi problemler yaşadığınız zamanlarda vesaire çok uykunuz gelir. Aa, depresyondayım, ondan uyuyorum diyebilirsiniz. Onda eğer vücudunuz kendini korumaya alıyorsa sizi uyutur. Hani demiştik ya, olumlu depresyon var, olumsuz depresyon var. Olumlu depresyonda eğer iyileşiyorsanız uyursunuz. İkincisi, hastaları bile düşünün, çok ciddi durumlarda artık, yani nasıl diyeyim, yoğun bakım durumlarında hastayı bazen uyuturlar. Yani uyuturlar, bir süre sonra uyandırırlar, değerleri düzeliyor mu diye bakarlar. Neden? Çünkü günlük hayatta bu beyin dalgaları da daha yüksekken ve işlevlerimizi normal yerine getiriyorken, yani o organlar çalışıyor, şunu düşünürüz, bunu düşünürüz vesaire, çok enerji harcıyoruz. Ama doktorlar ister ki bu hasta kişi, yani çok zor durumdaki kişi uyusun. Bütün enerjisini bu zor durumdan kendini çıkarmak için, yani iyileşmek için kullansın. Delta derin uykudur. Burada rüya yoktur. Ama zihninizde bir şeylerin yerli yerine yerleştiği en derin halinizdir. Ve evet, Delta ile meditasyon yapılır. Hani Avatar'ı eğer izlediyseniz, Avatar'ın Avatar olurken, hani çünkü dışarıdan bir şey söylendiğinde neredeyse duymuyor vesaire ya, geldiği hal delta'dır normalde. Dolayısıyla evet, bazı meditasyon durumlarında da bu işe yarar. Şimdi gelelim işin asıl kısmına. Bunları nasıl kullanacağız? Bir sonraki bölümde bir teknikten bahsedeceğiz ve orada yine özetleyeceğiz ama şimdi şöyle anlatayım size. Ne ile alakalı probleminiz varsa kendinizi o şeyi yapmaya programlayacaksınız. Bu ne gibi biliyor musunuz? Hani enigma meselesi var ya, biliyorsunuz hani 2. Dünya Savaşı'nda bir şifre var ve bu şifre eğer çözülürse savaşın bitmesi sağlanabilecek vesaire. Alman ordusunun şifresi. Bu da bilgisayarın zaten ilk nasıl ortaya çıktığının hikayesi. Bütün bilim adamları böyle kripto yani şifre çözücüler vesaire bir araya geliyorlar ve can hıraş çözmeye çalışıyorlar. Aralarından tek bir tanesi, biliyorsunuzdur kim olduğunu da, bunu çözmeye çalışmak yerine bunu çözecek makineyi yapıyor. Hı hı. Ve en sonunda evet, bu makine o şifreyi çözüyor. Ve evet, savaş bitiyor. Şimdi, bunları kullanmak aynı şey. Siz beta'da haldır huldur bir şeyleri kendiniz çözmeye çalışacağınıza ve onlar da her gün süre yetmiyor, her gün yenileniyor çünkü o şifreler ve her gün baştan aynı çabayı sarf ediyorlar. Hani diyorsunuz ya, neden kısır döngülerimiz var? Bundan çünkü. Diyelim ki bir şifre var hayatınızda ve siz sürekli olarak onu çözmeye çalışıyorsunuz ama olmuyor, gün bitiyor ve zaman yetmiyor. Makinayı bulmaktır. Alfa'daysanız eğer, teta'daysanız makineyi bulmuş olursunuz. Delta'daysanız. Ona derseniz ki sadece bunu yap. Bana şununla alakalı fikir bul. Bana diyelim ki pazarlamacı olacaksınız. Kimleri arayayım telefondaysa? Ya da hangi ürünü satayım? Hangi ürünü satayımı size teta söyler. Çünkü normalde bilmediğiniz bir şeydir. Ama bana bu konuda kim yardım edebilir deseniz, bunu size alfa da söyleyebilir. Neden? Çünkü aslında yardım edebilecek kişiyi bir yerlerde biliyorsunuz. Hani bilincinizin biraz altında. O sizin aklınıza gelir. Ama hiç bilmediğiniz mesela hangi ürün olabileceği fikri bayağı ilahi ilham gibi gelmeli. O da teta dalgasında gelebilir ancak. Delta'da yapılan şey ne? Kendinizi kodluyorsunuz. Ve bazı şeyleri otomatik yapıyorsunuz. Delta'da ve Teta'da kodlanmış kişiler genelde o ne şanslı gibi algılanıyor. Yani mesela öyle bir şey ki, bunu bir sonraki bölümde de anlatacağız, daha detaylı olarak yer vereceğiz ama diyelim önünüzde 100 kişi var ve bu 100 kişiden sadece 5'i olumlu cevap verecek. Zaman kaybetmeden o 5 kişiyi bulabilmenizi sağlar. Teta'da ve Delta'da kodlanmış olmanız. Ben doğru olanı bulabilirim hissiyatı. Bir de bir frekansımız daha var. Bu çok tercih etmediğimiz bir frekans. Ama Gamze'den rica edelim.
1: Gama dalgaları.
0: Evet, bunu da bizle paylaşsın.
1: Evet, frekans aralığı 30 ile 100 Hz arasında. Aktivite durumu yoğun bilişsel işlemler sırasında ortaya çıkıyor ve işlevleri de hafıza, dikkat, algılama ve düşünme gibi bilişsel işlevleri destekliyor. Bilgi entegrasyonunu ve iletişimi de kolaylaştırıyor.
0: Şimdi, hani demiştim ya, programın başında önümüze aslında bir yol ayrımı çıkıyor ve biz şunu seçiyoruz. Normalde beta'dayız, ortadayız. Bir yol, alfa. Yani aslında bu vites değiştirmek gibi bir şey. Araba kullananlar için söylüyorum. Basıp hani diyelim gaza, vitesi değiştirdiğimiz zaman ne olacak? Artık o makina o kadar, yani motorumuz o kadar zorlanmamaya başlayacak. Ama biz daha da hızlanabileceğiz. Daha fazla yol gidebileceğiz. Ya da vitesi değiştirmezsiniz, gama yoluna saparsınız ve gaza basarsınız. Daha fazla basarsınız. Ne olur? Motor zorlanır, ne olur? Ne kadar hızlanabilirsiniz ki yani? Biliyorsunuz ne olacağını. Aynı şeydir. İşte eğer siz önünüze bir problem çıktığında bir şey bulmaya çalışırken sürekli olarak kendi beyninizi zorlayarak bunu yapıyorsanız, kendinizi stres altında hissediyorsanız, böyle başınız ağrıyor, diyelim ne bileyim damarlarınız çıkmış yüzünüzde, şakaklar böyle şişmiş vesaire ve gerçekten kendinizi stres altında hissediyorsanız, terliyorsanız, böyle kalbiniz çarpıyorsa vesaire, bu demektir ki siz karşınıza gelen sorunları gamma'ya geçerek çözmeye çalışıyorsunuz. Bizim önerdiğimiz şey ne? Tam tersi, yavaşlamak ve bunların zaten size gelmesine izin vermek. Hani bu kaybolmuş kablo meselesini örneğini verdim ya. Dedim ki betadasınız, kablo kaybolduğunda betadaysanız aklınıza bir yer gelir. Hani ya da şöyle işte diyelim şuraya bakayım, nereye bakayım. Çünkü kafanızda bir liste vardır. O da aklınıza gelmek bile değil. Bir kablo nerelere gidebilir? Yani mantıken. İşte çekmecededir, şuradadır, buradadır. Tek tek tek tek hepsine bakarsınız. Şimdi bu noktadayken ikiye bölündüğü zaman yol. Gamma'ya giderseniz bir süre sonra hiç şunu fark ettiniz mi? Bazen takık vaziyette bir şeyi aradığımız zaman olmadık yerleri altına üstüne getiriyoruz.
1: Evet.
0: Çekmeceleri boşaltıyoruz. Halbuki o şeyin orada olma olasılığı yok. Biz de biliyoruz bir yerde. Ama hayır, o kadar gamadayız ki artık bilincimiz kapanmış. Sadece yeter ki bir şey yapıyor olalım. Artık bu noktadayız yani. Tamamen sağduyudan yoksun bir şekilde. Ortalığı dağıtarak dağıtarak her şey diyelim. Bütün kitapları indirelim. Kitapların arasına bakalım. Bulacağız. Aşırı derecede kendimizi zorlarız. Bütün gün evin altını üstüne getirir, yorulur, artık sırtımız, başımız, boynumuz, her yerimiz ağrır. Neticede yine bulamayabiliriz. Diğer yola gidersek alfaya. Bu neredeydi, ben bunu bilmek istiyorum. Alfa frekansındayız. Ondan sonra diyelim ki ben kendime işte ne bileyim kahve hazırlıyorum, çay hazırlıyorum ya da başka bir işim var, onunla ilgileniyorum. O birden benim günlük hayat içerisinde aklıma gelir. Birden gelir. Geçenlerde ben evlilik yüzüğümü kaybettim. Yani bayağı da kaybettim. Ondan sonra tek yaptığım şey şuydu. Yüzüğümü bulmak istiyorum dedim. Gittim yani. Ondan sonra geldim, bir çekmeceyi açtım ve oradaydı. Ha şöyle, yemin edebilirim onun daha önce orada olmadığına. Ama işte çünkü panikle aradığımız için, gama frekansında aradığımız için bazen bulsak bile fark etmiyoruz. İşte böyle bir araya girelim, evet. Sonra son bölüme geçelim.
1: Evet, bu arada siz de bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz beyin dalgalarıydı. İnanılmaz zor bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bakınız, bu tür beyin dalgalarıdır vesairelerdir. Bu tür şeylerle alakalı doğru ve yanlış çok fazla bilgi var. Lütfen her şeye, yani her şeye inanmayın. Öncelikle.
1: Hı-hı.
0: Ve güzel araştırmalar yapalım. Bunlar hakkında eğer daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen her gördüğünüze inanmayın. Bu genel olarak bütün akademik araştırmalar için zaten böyledir. Her gördüğümüze inanmamamız gerekiyor, sınamamız gerekiyor biliyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Çünkü bunu artık bir ticaret haline getirmiş insanlar var. Halbuki zaten bu, yani sizin doğal hakkınız, anlatabiliyor muyum?
1: Hı-hı.
0: Siz kendinizi... Şunu demiyorum, kendinizi hipnoz edin vesaire, böyle ameliyat masalarına yatırın, kalın masada gibi şeyler yapmayın. Tehlikeli olmayan kısımları zaten kendiniz halledebilirsiniz. Şimdi istersen şöyle bir özetle en Hı-hı. sonunda da sadede gelelim ve bugünkü programı bitirelim. Hı-hı. Bir sonraki bölümde de bununla alakalı somut tekniklerden bahsedeceğiz.
1: Evet, dedik ilk başta beta dalgaları frekans aralığı 12-30 Hz arasında demiştik.
0: Hı-hı.
1: Ve aktivite durumunda uyanıklık, zihinsel aktivite sırasında daha yüksek görülüyor. İşlevleri de dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu sağlamak. Bilişsel işlemleri gerçekleştiriyor. Zihinsel uyarılmayı destekliyor, zihinsel aktivite ve düşünce süreçlerini de kontrol ediyor. Bu günlük hayatımızda ki sürecimiz, değil mi?
0: Hı-hı.
1: Demiştik. İkinci de alfa dalgaları. Frekans aralığı 8-12 Hz arasında. Aktivite durumunda gözler kapalı, dinlenme ve gevşeme sırasında artıyor. Hı-hı. İşlevleri de zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlamak, yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik etmek, zihinsel stresi azaltmak, bilinçaltı bilgiye erişimi de kolaylaştırıyor.
0: Hı-hı.
1: Ve geldik üçüncüye, teta dalgaları. Bunun aralığı 4 ve 8 Hz arasında. Aktivite durumu uyku, derin meditasyon ve rüya aşamasında artıyor. İşlevleri ise yaratıcılığı teşvik ediyor, derin dinlenme ve gevşeme sağlıyor, içsel farkındalığı artırıyor, bellek ve öğrenme süreçlerini destekliyor, duygusal iyileşmeyi de kolaylaştırıyor. Ve geldik delta dalgalarına. Frekans aralığı 0,5 ve 4 Hz arasında. Derin uyku ve bazı meditasyon aşamalarında yüksek oranda görülüyor. İşlevleri dinlenme, yeniden şarj olma ve vücudun iyileşme süreçlerini desteklemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, fiziksel rahatlama ve stres azaltmayı sağlıyor. Yüksek stres veya anksiyete durumlarında da dengeyi sağlıyor.
0: Hı hı.
1: Son olarak da dedik ki gamma dalgaları.
0: Sevmediğimiz dalga.
1: 30 ile 100 Hz arasında.
0: Düşünün ne kadar çok, yani biri 0,5'ten bahsediyoruz, delta'da burada 100'den bahsediyoruz.
1: Evet. Yoğun bilişsel işlemler sırasında ortaya çıkıyor. İşlevleri ise hafıza, dikkat, algılama ve düşünme gibi bilişsel işlemleri destekliyor. Bilgi entegrasyonunu ve iletişimini kolaylaştırıyor.
0: Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Bunları maalesef biliyorum sevmiyorsunuz ama meditasyonlarla yapıyoruz. Yalnız meditasyon illaki sizin, hani herkesin aklına geldiği gibi böyle bağdaş kurduğunuz, ellerinizi yanlara bir yerlere koyduğunuz ya da işte şöyle yaptınız, böyle yaptınız bir şey değildir. Alfa'da uyanmak için bir yöntem. Uyandığınız zaman, yani yataktasınız, daha yeni uyanmışsınız, rüyanızdan yeni çıkmışsınız, tam o an var ya, kısa bir süre, hani yarı tekrar uykuya geçebilirsiniz, zaten alfada oluyorsunuz. Ve tek yapmanız gereken şey şu, normalde bir süre geriye sayın kendinizi. Yani bunu daha uzun uzadıya daha sonra anlatacağız ama diyelim ki 100'den ya da 50'den geriye sayın. Ve o gün ne yapmak istiyorsunuz? Olumlu olarak, olumlu olaraktan kastım. Ben çünkü böyle bir şey dediğim zaman bana karşılık şu deniyor. Şu kişiyle kavga edeceğim ve ben kazanacağım. Hayır, olumlu bir şey olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte şu sınavda evet çalıştım, her şey aklımda ve güven içindeyim ve şöyleyim. Yani aklınızda artık ne gibi bir imge varsa, bunları bu arada dışarıdan söylemiyorsunuz, sadece düşünüyorsunuz, sayıyorsunuz. Sadece o sayılara odaklanın, sadece her şeyin güzel olduğu duruma odaklanın ve öyle kalkın. En son 5, 4, 3, 2, 1 dediğinizde gözlerinizi açın. Daha gözlerinizi açmadan o alfanızı uzatarak, bütün güne yayarak uyanmış olursunuz. Bunlardan biri bu. Teta için bizim en yakın arkadaşlarımızdan biri Gamze ile bir teta healer. Yani bu teta dalgasını çok kullanıyorlar onlar. Bu teta da daha böyle mucize oluyor olarak hissettiğimiz, ya ne kadar şanslı, tesadüf dediğimiz şeyler gerçekleşiyor. Diğeri biraz daha hani bizim akıl edebileceğimiz, aklımıza gelen şeyler. Bu sanki yani ilahi bir elle yapılmış haline geliyor teta. Teta'nın meditasyonları daha derindir. Göz çalışmaları var, işte şeyler var, nefes çalışmaları var, nefes egzersizleri yapmanız gerekiyor. Delta meditasyonlarını kesinlikle tek başınıza yapmayın. Yani önermiyorum, çok iyi olduğu söyleniyor. Ama artık herkes oyuncak haline getirdi, kendinize zarar verebilirsiniz. Çünkü kendinizi yanlış kodlama olasılığınız var. Tabii ki uyandığınızda kendinizi bir tavuk zannetmezsiniz. Ama yanlış bir şey yaparsanız, onun blokajını sonradan çözmek fark etmeyeceğiniz için daha zor olacaktır. Bir sonraki bölümde bunları nasıl yapacağız, bazı tekniklerden bahsedeceğiz. Bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Lütfen her ne yaparsanız doğru bir şekilde araştırarak ve uzmanlarla birlikte yapınız. Ayrıca da bilgi kirliliğine aldanmayınız. Sorularınız, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 5. Bölüm. Elçiler birçok kişiyi iyileştiriyor.
1: Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp çilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
0: Elçilere yapılan baskılar.
1: Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbim bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor," diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. "Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik," dedi. "Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz." Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. "İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sahana yükseltti. Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız." Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Gamaliel adlı bir ferisi yüksek kurulda ayağa kalktı, elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkartılmasını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. "Ey İsrailliler, bu adamlara ne yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas da kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü, izleyicilerin hepsi dağıtıldı, hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerinin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın. Onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok, eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz." Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
0: 6. Bölüm. 7 Yardımcı.
1: İsa'nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde Grekçe konuşan Yahudiler günlük yardım dağıtımında kendi dullarına gereken ilginin gösterilmediğini ileri sürerek İbranice konuşan Yahudilerden yakınmaya başladılar. Bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler: Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu nedenle kardeşler, aranızdan ruhla ve bilgelikle dolu 7 saygın kişi seçin. Onları bu iş için görevlendirelim. Biz ise kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya adayalım. Bu öneri bütün topluluğu hoşnut etti. Böylece iman ve kutsal ruhla dolu biri olan İstefanos'un yanı sıra Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçip elçilerin önüne çıkardılar. Elçiler de dua edip ellerini onların üzerine koydular. Böylece Tanrı'nın sözü yayılıyor, Yeruşalim'deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kahinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu.
0: İstefanos tutuklanıyor.
1: Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki Azatlılar Havrası diye bilinen havranın bazı üyeleri ve Kirene'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya elinden bazı kişiler İstefanos'ta çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara "Bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk" dedirttiler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. Getirdikleri yalancı tanıklar, "Bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor" dediler. "Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek" dediğini duyduk. Kurulda oturanların hepsi İstefanos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler.
0: 7. bölüm. İstefanos'un konuşması.
1: Başkâhin, "Bu iddialar doğru mu?" diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi: "Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken Harran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi: Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildanilerin ülkesini bırakıp Harran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi: Senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak, Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesine kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırdı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldü. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek İbrahim'in Şekem'de Hamur oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. Atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz. Niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine

0: Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm. İniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kimsenin yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran orada, Kızıldeniz'de ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına, Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler, onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Ve o günlerde buzağı biçimde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, "Ey İsrail halkı, çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular, kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız Yeşun'un önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi diyor Rab? Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz.
1: İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi.
0: Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında Rab İsa, ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
1: 8. Bölüm.
0: İstefanos'un öldürülmesini Saul de onaylamıştı. O gün Yeruşalem'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.
1: Filipus Samiriye'de.
0: Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar

0: hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu.
1: Büyücü Simon.
0: Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiria halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiria halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanlıların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon, onlara para teklif ederek bana da bu yetkiyi verin, kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın dedi. Petrus, param da yok olsun sen de dedi. Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rab'be yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için Rab'be yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rab'bin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler.
1: Filipus ve Etiyopyalı.
0: Bu arada Rab'bin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk, güneye doğru, Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola, çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Hadım, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a, lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
2: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
3: Hiç şüphem yok.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor

0: iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

but it's by the Spirit of the Lord.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.